koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmi bir törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'a tepki göstererek İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da hem Cemil Tugay'ı hem de onu yerel seçimlerde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi. Oyuncu Berna Laç'ın sosyal medyadaki İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'den istifa etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yılmaz, süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, dedi. SPK, Odin hisselerindeki işlemler nedeniyle 21 kişiye suç duyurusunda bulundu. Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı yapan kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı. Esenyurt'ta bir lisede çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında. Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında iki sanığa müebbet hapis cezası verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında da 17 şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli aranıyor. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, PKK'nın silah bırakmasının 27 Kasım'a yetişebileceğini söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Romanya ve Türkiye'ye gemilerin güvenliği için istişareye çağıracağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bence bu harika, ifadesini kullandı. Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüşerek bölgedeki ABD-İran gerilimini düşürmeye yönelik diplomatik adımları ele aldı. Fransa genelinde lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek amacıyla başlattığı gösteriler, sendikaların ve velilerin de katılımıyla ülke çapında büyük bir kitle hareketine dönüştü. Bir laboratuvar çalışanının ölümü sonrası sosyal medyada yayılan veba salgını iddiaları üzerine Rusya resmi bir açıklama yaparak salgın riskine dair haberlerin çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çığır açıcı keşifleri nedeniyle Fransız Henri Kagan ve Japon Kenzo Soi'ye verildi. ABD Başkanı Trump, Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini tekrarlayıp ekledi, "Ödülü alamasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük bir itibar kaybı olur," dedi. Madrid'de 70 yıldan fazla süre kiracı olarak yaşadığı evinden zorla tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal konut krizinin sembolü olmuştu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Aziz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: çıktım asfalt yoluna.
1: Aa! Terbiyesiz, kapat. Allah kahretsin.
0: Söylüyorum.
1: Size. Söyleme.
0: Günaydın.
1: Bu da biraz fazla oldu ama sanki Gökhan.
2: Benden sonrakinin yerine de yapmış oldum abi.
1: Eyvallah, sağ olasın. Bu hani onun çayını da ben ödedim gibi bir şey herhalde. Diyelim ki ben geldim sana. Gamze merhaba. Ben Mine Koşan makyajı yaptırmak istiyorum dedim. Kaç para?
0: Sana bedava.
1: Peki Mine Koşan gelse, ben Mine Koşan makyajı yaptırmak istiyorum dese.
3: Günaydın.
1: Güzel güzel, hoşuma gitti, o yüzden güldüm. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Hazırlıksız yakaladım değil mi?
0: Günaydın. Bihter, ben Ankara'dan.
1: Bir daha söyler misin adını?
0: Bihter. Behlül Bihter.
1: Bihter. Ha, Behlül.
0: Evet.
1: Allah kahretsin.
0: Evet.
1: Terbiyesiz. Adnan'ın Bihter'i değil ama değil mi? Behlül'ün Bihter'i.
0: Behlül'ün Bihter'i.
1: Sen naz değilsin Bihter.
3: Günaydın.
0: Bir de benimki şöyle içini doldura doldura söylesene. Türkiye'ye günaydın.
1: Ya Mahmut abi var ya, hemoroid olmuş.
4: Doğan Canlı yayında.

0: Hayır, ben böyle ney sesi duyduğumda şey diyesim geliyor.
1: İstanbul için iftar vakti. He?
0: Neyin öyle bir enerjisi yok mu hakikaten? Ramazan aylarında özellikle çok duyduğumuz bir enstrümandır. Neyse. Günaydın. Bütün ayarsızlığımla. Herkese selamlar, sevgiler, günaydın. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Tarihler 8 Ekim, günlerden Perşembe ve radyolarınızda an itibariyle...

Ne haber, ne yapıyorsunuz bakalım dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olması dileğiyle. Dün sabah yayında bahsetmedim değil mi? Evet, bahsetmedim. Ama sosyal medyadan takip edenler görmüştür. Akşam çok uzunca zamandır gitmek istediğim, canlı canlı dinlemek istediğim birinin sahnesine gittim. O kadar keyifliydi ki, yani tabii halk müziği sevenler için bu böyledir muhtemel. Yani eğer ilgi alanı değilse bir insanın o kadar keyif almayabilir. Büyük bir üstad, yaşayan efsanelerden bir tanesi bence. Cengiz Özkan'ın işte konseri vardı, oradaydım. Çok keyifliydi, böyle dostlarımla beraber güzel bir akşam geçirdim. Ve o kadar güzel türküler söylendi ve seyircisi de o kadar güzel ki ya. Ben ilk kez Cengiz Özkan dinlediğim için, yani kalabalıktı ve gelen herkes yani... Çok böyle hani şey, anlarsınız ya enerjiyi. Hep bir ağızdan herkes o güzel türkülere eşlik ederken böyle şeye bakıyorum ben bir yandan da, böyle yandan işte gelen o oturan insanların o türkülere eşlik ederkenki haline bakıyorum. Çoğunluğu tabii hüzünlü, hiç öyle hoppidi hoppidi bir türkü okumadı Cengiz Özkan. Hüzünlü türkülere eşlik ederken böyle uzaklara dalanlar mı dersin? Bir tane oğlan gördüm, ağladı, yazık lan, kim bilir ne derdi var ve... Ve orada da çaktırmadan böyle şey, köşede olduğum için şey yapabildim, böyle kaçamak bakışlarla ay dedim, günah kız, kız günah kız. Neyse, özetle şuraya bağlayacağım. Eğer bir gün bir yerlerde bir Cengiz Özkan sahnesine denk gelirseniz mutlaka gidin, mutlaka. Onu bu arada son yıllarda TRT'de bir türkü yarışması vardı, oradaki jüri üyeliğinden de hatırlayanlar vardır. Şimdi bir sonraki idealim. Aysun Gültekin'i de canlı dinlemek istiyorum. O da çok efsanedir diyor ve kültür sanat köşemizi hemen bir kenara bırakıp hepinize selamlar, sevgiler, günaydın. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-90-80. 531-785-90-80 numaralı hattımızdan mesajlar gelmeye başlasın. Birazdan da yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla karşılıklı muhabbetimize başlayacağız. Herkese günaydın.

0: Evet, reklama gidecektim aslında ama cevap vermezsem çatlarım. Birisi mesaj yazmış, diyor ki Doğancan, Cengiz Özkan'ı ilk defa dinledim diyorsun ama maşallah müdavimi gibi anlatıyorsun. Kız, sizin algınızda bir sorun mu var yoksa daha kalkamadınız mı? İlk kez canlı dinlemeye gittim diyorum. Ben şimdi tanımadığım adamın konserine niye gideyim zaten? Tanıyorum, yıllardır dinliyorum, seviyorum, çok da beğeniyorum ki konserine gitmişim, değil mi? Ama ilk kez siz mesela Zeki Müren'i dinliyorsunuz ama hiç konserine gitmediniz. O zaman dinleyemez misiniz mesela yani? Kalkın gidin, yüzünüzü yıkayın, beni delirtmeyin. Allah ya.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emas Sigorta. Bir reklam.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha günaydın sevgili dinleyicilerim. Önce yoklamamızı alalım, kimler kimler nerelerden dinliyormuş hızlıca. Şöyle bir mesajlarınıza göz atayım. Birazdan da telefon bağlantılarıyla karşılıklı hasbihale başlayacağız. Ama geldiğimizi bir belli edelim isterim ben. Bayağıdır çalmıyordum. Bir hafta falan oldu mu? Çok seviyorum bu şarkıyı.

0: kahvaltı sofrasında dinliyoruz seni. Bursa'dan günaydın diyor sevgili İpek. Denizli'den Derya günaydınlar. İş yeri servisinden Ataşehir'den ikinci köprü yoluna doğru günaydın diyor Hamit. Selamlar. Çekmeköy'den Zeytinburnu'na giderken yine trafikte sendeyiz diyen sevgili Serap. Günaydın. Konya'dan Ali ve Eda. İş yolunda sendeyiz Dancan demişler. Günaydın.
1: Dancan buradayız, rahat ol
0: diye Bursa'dan mesaj yollayan sevgili Yusuf. Antalya'dan Hayal günaydın. Onlar da serviste. Dancan Kalimera. Neden Kalimera? Bütün gece Konstantinos Argiros denen herifi aradım rüyamda. Aynı oteldeydik, bakışıp duruyorduk, sonra kaybettik birbirimizi, tekrar bulduk, bana aşık olduğunu söyledi. Onu ararken de sizin karnaval aracını gördüm otelin önünde. Onun konserini çekmeye gelmişsiniz, röportaj falan. Radyoda çekime geldik ha. Gökyüzünde ne olay varsa benim rüyaların saçmalık seviyesi. Bu şey değil mi? Geçenlerde de Harbiye'de konser veren. Dur bakayım hele bitimde. Konstantinos Argiros. Bu evet yani. Bir şey de diyemem. Yani tövbe estağfurullah değil mi? He? Kim bunu yazan? Aylin. Kız iki aksakallı dede gördü, numara al, ne yapacaksın sen elin kefal. Ne yapacaksın?

0: Çok güzel. Antalya'da hastane odasından seni dinliyorum Doğancan. Burada gün yeni doğuyor. Güne senle başlamak güzel demiş Tolgan. Hayırdır inşallah. Bir hastalık süreci ise çok geçmiş olsun. Kızım Esma Naz'la Üsküdar'da okul yolunda sendeyiz demiş Yılmaz. Diyarbakır'dan Sercan, iş makinasının içinde dinliyorum seni Dancan demiş. Münih'ten yazmış sevgili Dilek Guten Morgen diyor. Konya'dan selamlar diyen sevgili Hasan günaydın. Gülşah selamlar sana da. Almanya Augsburg'dan Mehtap Hanım günaydınlar efendim. İzmir'den günaydın La Casa de Papel diye bir mesaj var. Evet, herkes bildiği yabancı kelimeleri mi bugün sıralıyor? İşe yine başladık kulağım yine sende. Bursa Gemlik'ten günaydın diye Sercan yazmış. Adana'dan dinliyoruz diyen sevgili Deniz günaydın. Konya'dan selamlar diyor Samet. Bugün maşallah Konya'dan bayağı mesaj var. Levent yazmış İzmir Menderes'ten. Her sabah kulağımı sende seni çok seviyorum. Adamın ham maddesisin demiş. Aşkız. Aşk. Aşk olsun. Eyvallah sağ ol. Ankara'dan çıktık Erzurum yolundayız. Eşim ve 4 kızım ki kızımla kulağımız sende. İyi yayınlar diyen sevgili Buse günaydın. Beylikdüzü'nden bu hafta su gibi geçti vallahi hiçbir şey anlamadık diyen Münevver günaydın. Yürüyüşümü neşeli kılan adam günaydın diye Mersin'den yazmış sevgili Şengül Hanım günaydın. Çimende sür gazlar Şengül'üm nanay nanay. İzmir Selçuk yolcularımı indirdim sesimi açtım kulağım sende diye Selçuk mesaj yollamış. Eskişehir'den Pervin Hanım günaydın. İşe gidiş yolunda yine sende izleyen sevgili Fatoş günaydın. Viyana'dan yazmış sevgili Mehmet Guten Morgen sana da. Ankara'dan polis ne oldu mesaj kaydı. He. Polis Gökhan ve polis Serpil işe giderken yine kulağımız sende. Cuma günü yanındayız iş çıkışı demiş. Oo Serpil bekliyorum mutlaka. Yani yarın bu arada. Yarın akşam Ankara'da ekstra yayın yapacağım arkadaşlar. Mesaiye kalıyorum. Yarın akşam saat 5 ile 7 arası Ankara'da Merkez Ankara AVM'nin önünde canlı yayın aracımdan yayında olacağım. Konstantinos Argiros olmasa da yine kardeşiniz de Kars topraklarının Argiros'u. Beklerim. Yarın akşam saat 5 ile 7 arası canlı yayın aracımdan yayın yapacağım. Niye bekliyorum sizi? Gelin beraber yayın yapalım diye sizi de yayına dahil edeceğim. Sonra o bittikten sonra saat 8'de de hani biz o saatte işte oluyoruz, trafikte oluyoruz, yetişemeyiz diyenler de saat 8'de de yine Merkez Ankara AVM'nin içindeki söyleşi alanında sohbet edeceğiz. Yani saat 8'de sohbetimiz var. 5 ile 7 arası da yayınımız var. Gelmek isteyen bütün Ankaralı dinleyicilerim davetli. Yarın Merkez Ankara AVM'de buluşuyoruz. Şimdi başıma bir iş gelmeyecekse minnoş bir ara. Hemen ardından da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla karşılıklı sohbete başlayacağız. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 9080 canlı yayın telefon numaramızı birazdan hatırlatacağım.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ve Süper FM'deydi. Sevgili dinleyicilerim, evvela günün yayın konu başlığını paylaşalım ve bu konu başlığıyla alakalı aslında yayında çalmam gereken hem ağır arabesk hem de oldukça yoğun dram türküler, şarkılar var. Onları çalmamak için kendimi şimdiden zor tutuyor. Frene basarak bugünün yayın konu başlığını paylaşıyorum bu sabah yayında. Şuna şuna şuna İhtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsedeceğiz. İhtiyacım var, anı çalayım bari ya. Ruhumun sevgine he? Müsaadeniz varsa ceketimi çıkarabilir miyim? Bugünün yayın konu başlığı ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa. Ucu çok açık. Kendi kişisel hayatlarınızla alakalı bir düşünün bakalım. Yani şu kadar paraya ihtiyacım var, şöyle bir eve ihtiyacım var falan gibi uyduruk cevaplar istemiyorum. Daha böyle spesifik, belki bir karakter özelliği olabilir. Belki uzun yıllardır mücadelesini verdiğiniz bir şey olabilir. Bir yüzüme baktım. Şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa. Bakalım neler neler çıkacak. Bir de böyle yayında konuştuğumuz birçok konuyla alakalı bence birçok kişi evet benim de bende de diye böyle eşlik ettiği birçok söylem oluyor. Emrah çalacağım dedim ya, bak hemen Tolga Gündüz göreve diye mesaj gelmiş. Aşk olsun. Lütfen. Neden beni? Ben ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. Bu arada şey mesajları gördüm. Doğancan, bu Ankara'daki yayını biz nereden dinleyebileceğiz yazmışlar. TRT'den. Allah Allah. Haklarını TRT almış arkadaşlar. Yıllık orada. Ya ne, nereden? Radyodan yani. Akşam 5'te Ankara'daki yayınımı Süper FM'den dinleyebileceksiniz. Ben orada manyak gibi arabanın içinde gelenlerle kendi kendime mi konuşacağım? Siz dinleyin o sohbeti diye gidiyoruz zaten oraya. Ay Doğancan, bazen diğer kanallarda böyle geziyorum ne var ne yok diye. Yani kendilerini bir şey zannediyorlar. Böyle kendi kendilerine şaka yaptıklarını zannediyorlar. Vallahi yer alıyorum. Vallahi sadece seni dinliyorum demiş Samet. Samet, ne işin var o zaman diğer kanallarda? He?

0: Hiçbir şekilde kulaç atmadan belli bir ivme aldıktan sonra atlıyorsunuz ya o suya, havuza atladığınızda o evet. ivmeyi oradan alıp galiba değil mi? Böyle vücudunuzu minik minik oynatarak o kadar hızlı nasıl şöyle. Gidilebiliyor? Ay sesin gitti ya. Ay tam da yerinde. Kadir çekmiyor telefon. Alo, ha tamam evet. Geliyor mu? Evet şimdi söyle. Ha.
1: Şöyle atlarken zaten ivme almış oluyoruz. Bir de dolphin dediğimiz bir tane teknik var. Vücudumuzu ileri geri yapıyoruz böyle yüzerken suyun altına ilk girdiğimizde.
0: Ama dışarıdan bakınca çok belli olmuyor değil mi o hamleler?
1: Evet çok belli olmayabiliyor.
0: Böyle minik minik hareketlerle diyor. Ben her seferinde böyle şeyim yani Allah Allah. Evet. Hadi başarılar diliyoruz. İnşallah hayalinin de ötesinde olur.
1: Yarışlara beklerim abi.
0: İnşallah. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.

0: lan Doğancan. Yine nereden buldun bu şarkıları Doğancan? Doğancan yeter Doğancan, Doğancan. Hadi 3-5 mesaj daha paylaşalım. Habere gitmeden bir telefon daha alalım. Bugünün yayın konu başlığı: benim şuna ihtiyacım var çünkü diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
1: Bir dokun bin, ah işit benden, aşık oldum cümlesinden, kalbim yanadı. Faydasız yal.
0: Esra yazmış. Soruya bak ya, dedem yazmış Esra. Kalbim. Ay, siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz.

İrem yazmış, diyor ki biraz vicdansız olmaya ihtiyacım var. Biraz ama çok değil. Bu hafta yolda bulduğum 3. yaralı kuş ev hayvanat bahçesine döndü Doğancan. Evde bir de kedim var. Ben görüp alana kadar 10 tane insan görüyor ama kimse yardım etmiyor. Fakat ben görünce dayanamıyorum, kıyamıyorum demiş. Allah razı olsun İrem, iyi yapıyorsun. Güzel bir talihe ihtiyacım var diyen Toprak. Sibel Can'dan kopya aldın ha? Güzel. Aşkı şarkılara. Ailem dahil herkes dolandırıldı. İnsanlara artık güvenmeye ihtiyacım var demiş Denizli'den Hüseyin. Çok beklersin Hüseyin.

0: bütün işi bana bıraktı. Yani tamam. Şu an çok büyük bir şansa ihtiyacım var.
1: Evet yani, işte tam onu söyleyecektim. Bu güzel bir fırsat aynı zamanda senin için. Kendini gösterebilirsen evet. Belki çok daha erkenden kariyerinde güzel yollar kat edebilirsin.
0: Onun için çabalıyorum. Aynı şeyi geçen sene bir ajansta yaşadım. Ha. Yine böyle benim üstümdeki herkes gitti ve bütün her şey benim üstüme kaldı. Ha. Umarım aynı şey olur ve iyi bir yere gelirim.
1: Ama işte geçen seneki yer geçen senede kaldığına göre sonu çok da hayırlı olmamış anladığım kadarıyla.
0: Şöyle... Orasıyla birazcık kötü ayrıldık ama evet. Orası bana bu kapıyı açtı.
1: Evet, hayatta işte bu tecrübeler bizi bir yere taşıyor. Belki şu anda eğer bakış açın şey olsaydı, ulan bunlar benim işim mi ya, ben mi yapacağım ya falan desen mesela, bu seni bir yere taşımayacak ama bu bir fırsat. Henüz daha yeni mezun olduysan ve böyle bir sorumluluğunun bilincinde olarak bu işi yaparsan belki gerçekten dediğim gibi çok kısa sürede güzel kapılar açılır sana inşallah.
0: Umarım.
1: Ah benim akıllı kısmetli kızım. Hadi inşallah. Dua edelim senin işin gücün rast gitsin İpek'cim. Amin, hadi gelsin inşallah. Sabah enerji. Bu arada şey yazıyorlar maşallah ayağı da ne bereketliymiş. Gittiği her yerdeki herkes işten çıkıyor.
0: Evet. Yani gittiğin yeri kurutuyorsun.
1: Evet.
0: İpeğin önlenemeyen yükselişi diyorlar.
1: Maşallah. Yani senin aslında işteki başarın işinle alakalı değil. Rakipleri egale etmenle alakalı. Kız ne yapıyorsun? Masalarının altına domuz yağı mı sürdün? Ne yaptın?
0: Olabilir. Babaannemden el almış olabilirim.
1: İyi hadi gelsin enerji.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Haberler ardından devam.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Alo.
1: Alo, merhaba Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İpek'le görüşüyorsunuz.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun İpek?
1: Ankara'dan arıyorum. Şu an Keçiören'de işime doğru gidiyorum.
0: Yarın akşam geleceksin mi?
1: Evet, geleceğim. Hem de annemi alıp geleceğim.
0: Ya süper, hadi bekliyorum. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Ben özel bir hastanede dijital pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum.
0: İyi, kolay gelsin. Gelelim gündemimize. Senin neye ihtiyacın var?
1: Ya Doğancan, ben öyle bir büyük bir şeyin altına girdim ki. Yani ben bir sene önce falan mezun oldum. Bir iki sene önce mezun oldum.
0: Tamam.
1: Ve yeni yetmeyim. Büyük bir hastanede benim kurumsal pazarlama uzmanım gitti.
0: Evet.
1: Ve bir

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmi bir törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'a tepki göstererek İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da hem Cemil Tugay'ı hem de onu yerel seçimlerde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi. Oyuncu Berna Laç'ın sosyal medyadaki İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'den istifa etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yılmaz, süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, dedi. SPK, Odin hisselerindeki işlemler nedeniyle 21 kişiye suç duyurusunda bulundu. Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı yapan kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı. Esenyurt'ta bir lisede çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında. Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında iki sanığa müebbet hapis cezası verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında da 17 şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli aranıyor. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, PKK'nın silah bırakmasının 27 Kasım'a yetişebileceğini söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Romanya ve Türkiye'ye gemilerin güvenliği için istişareye çağıracağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika, ifadesini kullandı. Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüşerek bölgedeki ABD-İran gerilimini düşürmeye yönelik diplomatik adımları ele aldı. Fransa genelinde lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek amacıyla başlattığı gösteriler, sendikaların ve velilerin de katılımıyla ülke çapında büyük bir kitle hareketine dönüştü. Bir laboratuvar çalışanının ölümü sonrası sosyal medyada yayılan veba salgını iddiaları üzerine Rusya resmi bir açıklama yaparak salgın riskine dair haberlerin çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çığır açıcı keşifleri nedeniyle Fransız Henri Kagan ve Japon Kenzo Soi'ye verildi. ABD Başkanı Trump, Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini tekrarlayıp ekledi, "Ödülü alamasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük bir itibar kaybı olur," dedi. Madrid'de 70 yıldan fazla süre kiracı olarak yaşadığı evinden zorla tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal konut krizinin sembolü olmuştu. İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. FEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, FEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
4: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
6: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa bugün istek değil ihtiyaç Doğancan diyebileceğiniz o şeyler neyse 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram 0212 368 6212 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 9080. Ay şunları da söyleyene kadar artık işim şişti ya. Bunun keşke bir şeyi olsa. Eskiden SMS hatları vardı ya. Bilmem kaç bilmem kaça yolla. He? Onlar da paralı ama. Vermezsiniz hayatta.

Doğancan, şu an hasta hasta işe gidiyorum. 1000 tane soruya maruz kalmamak için ben de herkese hastalığımı bulaştırmayı planlıyorum diye Nurşen yazmış. Aşk olsun. Selam. Kendimi klonlayabileceğim bir cihaza ihtiyacım var. Her işimi o çözerdi demiş Kaan. Kaan, sen demek ki kendi başına yeterli kalmıyorsun ki, bir tane daha mı kendinden istiyorsun? Ya da o da seninle beraber oturmaya devam ederse bari başka birini klonla. İzmir'den Serhat. Seni daha yeni tanıdığım için çok pişmanım Doğancan. İyi yayınlar demiş Serhat. Olsun, çok bir şey kaybetmedin.

Almanya'dan selamlar Doğan Can. Günaydın diyor Hamza. Şu telefon numaralarını ses kaydı yap, onları ver işte yayından. Bir daha tek tek ağzından söyleme yazmış. Mantıklı. Evet, olabilir. Konya'dan Selman günaydın. Benim kenardaki paraya ihtiyacım var ama kenarda param yok. Ama ihtiyaç var.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Aslı ile görüşüyorsun Doğancan.
0: Aslı gibidir. Bu tabiri öğrendiğimde evet. Kafamda oturtmak için biraz mücadele vermiştim. Aslı gibidir.
1: Neden?
0: Çocuktum yani. Anladın mı ne dediğimi?
1: Tamam.
0: Aslı gibidir tamam. Biliyorsun değil mi?
1: Yani Aslı gibidir, gerçeği gibidir.
0: Kız kız bilmiyor. Ay adı Aslı, Aslı gibidir ne demek onu cahil.
1: Aslı gibidir yani gerçeği gibidir. Evrak verirken aslı gibidir.
0: Evet. Onu diyorsun da işte.
1: Sensin belli. Cahil.
0: Aşk olsun. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın Aslı?
1: Ankara'dan arıyorum. Şu anda eşimle beraber trafikteyiz.
0: Güzel. Yarın ailecek akşam bekliyorum. Doğan geliyor musunuz?
1: Doğancan hayranıyız. 10 yaşında bir oğlum var. He? Sabahları eşim işe bırakırken arabaya bindiği anda baba Doğancan'ı aç diyor.
0: Oley. Yarın akşam geliyor musunuz merkez Ankara'ya?
1: İnşallah bir şey diyemeyeceğim şimdiden.
0: Kız hani Doğancan'a ailecek Doğancan'a hayranıydınız.
1: Hayranıyız canım radyodan. Instagram'da sürekli takip ediyoruz.
0: O kadar da kendimizi yoramayacağız ha.
1: Onun yüzünden bir şey diyemem eşimin işleri dolayısıyla.
0: Anladım, iyi. Gelirseniz beklerim. Peki Aslı, neye ihtiyacın var?
1: Vallahi şu anda her gün kötü bir habere uyandığımız için evet. Sürekli problemler, sıkıntılar olduğu için insanlardan sıkıntı dinlemek değil de gülmeye ihtiyacım var ya. İnsanlarla oturduğum zaman yarım saat bir saat neyse kimsenin derdini dinlemek istemiyorum açıkçası. Gülelim, kaynatalım, bitsin gitsin. Zaten herkesin derdi sıkıntısı kendine yetiyor.
0: Doğru.
1: Gülmeye ihtiyacımız var yani.
0: Bu şimdi böyle çok yakınındaki dostlarınla dertleşmekten bahsetmiyorsun. Günlük sohbetlerde
1: tabii, tabii
0: herkesin
1: ki.
0: Böyle...
1: Tabii ki.
0: Ama yani bir yandan da bakınca gerçekten mutsuz olmak için de çok fazla sebep olduğu gibi mutlu olmak için de yani haklı gerekçelerimiz
1: aynen
0: var.
1: Öyle.
0: Onlara tutunmak durumundayız yoksa gerçekten... Ya hep birlikte kafayı yiyeceğiz ya da zaten yedik.
1: Aynen.
0: Hepimiz yediğimiz için farkında da olmayabiliriz.
1: Aynen öyle valla.
0: Evet.
1: Yani zaten sıkıntı bitmiyor. Yani hayatta sıkıntı olduğu için bitmiyor. Ama ona bir saat bir ara verirsen hiç olmazsa bir enerji yüklemesi oluşuyor. Yani güldüğümüz zaman bir motive oluyoruz. O yüzden... Gerçekten dediğin gibi yakınlarımız
0: var. Buna tarih... şöyle bağlaman lazım. O yüzden sen iyi ki varsın Doğancan.
1: İyi ki varsın Doğancan.
0: Sağ ol canım. Ne kadar incesin. Hadi gelsin hadi. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Çok böyle eskilerden falan çaldım. Şimdi yeni bir şarkı çalacağım ama bu yeni şarkı da aslında eski bir şarkınız yani. Yani yeni çıktı ama cover. Ay o kadar da güzel olmuş ki. Arkadaşlar hazırsanız hep birlikte bütün çiftleri piste dansa davet edelim. Değerli misafirlerimiz, çocuklarımızı pistten alalım lütfen. Gelin ve damat geliyor alkışlarımızla. Lütfen sizler de genç çiftimize eşlik etmek için buyursunlar. Çocuklarımızı pistten alalım lütfen. Lütfen.

0: özledim seni.
1: Doğancan, bu şarkıyı kim okuyor biz anlamadık, yazanlar var. Düet, evet. Tan'la Baha söylüyor. Baha, ay Baha da. O da yazdık hep böyle şey. Hani böyle çok... ay dur, bunu nasıl toparlayacağım? Böyle duygusal şarkıların, romantik şarkıların adamıdır Baha'da. Onun bir tane neydi o söylediği, bu muydu? Baha'nın çok meşhur bir tane. Dur şuradan fıtı fıtı aydan bakayım hemen bir. Baha. Bir tane vardı, çok seviyordum onu ya. Ha, kız bu muysa? Bu zaten evet, kutupta yaz gibi. Şey vardı. Dur bak. Telefondan açtım, dinletiyorum şu an. Sizinle belediyenin parkında... Gecenin birinde önümüzde kola çekirdek oturuyormuşuz gibi düşünün.
2: Seninle tattım ben her mutluluğu.
1: Telefonu bardağın içine koyuyorum. Gülü susuz.
2: Sen ne yapıyorum acaba şu an ya?
1: Neyse, evet, bu da güzel bir şarkıydı. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı... İhtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın. 0531 785 9080. Ay Doğancan, resmen kendimi o parkta bardağın içindeki telefondan çıkan sesi duyarmış gibi hissettim diye mesaj gördüm. Bakayım. Tabii o az önce çaldığım Kutup'ta Yaz gibi şarkısıyla geçmişe gidenler, ay bu şarkı çıktığında ben şuradaydım buradaydım diyenler, eski aşklarını hatırlayanlar, aklına türlü türlü anlar gelenler. Bakayım başka ne. Evet, az kaldı çıkışını verecekler demiş Arif. Versinler. Verebilirler, verin. Yani ne yaptım ki ben? Ne yaptım? Beni kınayan benim köyneğimi giysin Müge abla.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: hakkın var.
1: İşte tam olarak bu şarkıyla hayatımıza giren Yalın ve Zalim 2004. Klibi muhtemel hepinizin gözünün önünde değil mi? Tren istasyonunda elinde gitarıyla. Çok güzel şarkı be.

0: reklamımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz.
2: İhtiyacım var. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Ayşe Altın Önal için yıllar sonra harika bir geri dönüş oldu bence bu. Kardeşim Mert Çodur'la beraber yaptıkları bu harika proje ki sözü müziği de yine Mert'e ait olan bir şarkı. Mert'ten yeni yeni güzel güzel şarkılar da geliyor yakın zamanda. Hadi 3-5 mesaj daha paylaşalım. Menfaat ilişkisi içermeyen arkadaşlıklara ihtiyacım var diyen sevgili Ali Oğuzhan, günaydın. Dünyada birçok şey olup biterken hayatında hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir sıkıntı yaşamamış gibi hayatına devam eden insanların gücüne ihtiyacım var, psikolojisine ihtiyacım var, parasına ihtiyacım var. Bir de hayatımda... o da fon mağduruymuş. O paranın bana geri verilmesine ihtiyacım var demiş Mihriban. Allah kolaylık versin vallahi ya. Bu konuyla alakalı çok büyük mağduriyetler yaşayanlar var. Binlerce mağduriyet yaşayan varken bir yandan da kendine hak görenler var. Yunus Emre yazmış, diyor ki ben 91 doğumluyum. 20 sene önceki samimiyete ve doğallığa ihtiyacım var demiş. Evet, ama şeyi düşünüyorum bir yandan da, acaba bundan 20 sene sonra da bugünler özlenecek mi? Öyle olacaktır illaki. Çünkü her dönemin yaşı ilerleyenleri kendi gençliğiyle alakalı böyle türlü atıfta bulunduğu hikayeler anlatır ya. İşte bizim çocukluğumuzda, bizim gençliğimizde şöyleydi böyle. Bunu ne bileyim babalarımızda, dedelerimizde, belki onların da babaları hep böyle geçmişe dair özlemin aslında sebeplerinden biri de işte o dönemki kendi hali, o dönemki işte şu andaki o yoğun sorumluluğun olmadığı, sıkıntıların olmadığı zamanda. Çünkü çocuk olunca insan tabii ki herkes için aynı durum geçerli olmayabilir. Çok travmatik çocukluk geçirenlerimiz de elbette vardır ama genel olarak baktığımızda ortalama ve rutin devam eden bir hayata sahip olan bir ailenin çocuğu, hani çocukken ne yapar? Oyun oynar, okuluna gider, değil mi? Hani sevdikleriyle, kuzenleriyle, komşu çocuklarıyla hani böyle vakit geçirir ama bir yerden sonra artık o mesuliyet, sorumluluk vesaire insanın üzerine bir görev haline gelmeye başlayınca artık içinden geçenlerle ağzından çıkanların bir olduğu insanlara ihtiyacımız var demiş Samet. Buradayım Samet. Merhaba. Ama bazen keşke her içimden geçeni de ağzımdan çıkarmasam, değil mi? Alo. Alo. Alo. Düştü. Diğer telefonumuzu alalım hemen. Bu sabah şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğimiz şeylerden konuşuyoruz. Alo. Alo. Günaydın.
1: Ancan merhaba, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Elif ben.
0: Elif, hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım.
1: Kulağıma alayım ama benim kızım seni istiyordu Ancan. Ben onun için aradım seni. Ben önce bir nasihatimi, öğüdümü verip sonra kızıma vermek istiyorum.
0: Helal mi? Kime sordun?
1: Ben şimdi beni onun yüzünden arıyorum. Ben daha önce seninle konuşmuştum. Ama evet, şu an onun ısrarlarıyla seni arıyorum.
0: Tamam, hadi ver, direkt onunla hiç uzatmayalım. Ver telefonu ona. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Adın ne?
2: Hazal.
0: Hazal, çok güzelmiş ismin. Kaç yaşındasın?
2: 7.
0: Oo, artık kocaman olmuşsun sen Hazal. 1'e mi gidiyorsun, 2'ye mi?
2: 2.
0: Nasıl? Okulunu seviyor musun?
2: Evet.
0: Okuldaki en yakın arkadaşının adı ne?
2: Amine Şifa.
0: He, anlamadım. Neden en çok onu seviyorsun peki?
2: Çünkü her yardımım istediğimde yanımda oluyor. Ya. Diğer arkadaşlarım olmuyor.
0: Demek ki seni, o da seni çok sevdiği için sen onu seviyorsun, doğru mu?
2: Evet.
0: Ne güzel, arkadaşınız hep böyle devam etsin. Peki var mı söylemek istediğin bir şey Hazal'cığım?
2: Herkese günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın
0: sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Günaydın.
6: Günün yayın konu başlığı, şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
7: Doğan canlı yayında.
0: Reklama gitmeden bir telefon daha alacağım ama... Sevgili Ankaralılar, yarın akşam Ankara'da özel bir yayın yapıyoruz. Saat 5 ile 7 arası akşam Ankara, Merkez Ankara AVM önünden yayındayım. Sonra da söyleşi yapacağız.

GS'nin cevap anahtarına ihtiyacım var demiş Senem. Neyse. Bu arada son... Şimdi dinliyor ya, bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar tamam, bir şey yok. Biliyorum, anlıyorum. Tamam, olsun. Ne yapsın? Tamam. Anlayan anladı. Trafiksiz bir İstanbul'a ihtiyacım var diye Adnan mesaj yollamış.

Bence kızın anasıyla konuşmadan kapatman peki yazmış biri. O dedi ya zaten ben konuşmayacağım kız bunu. Yüzüne mi kapattım? Aşk dedim, iyi has ettim o zaman.

0: ya.
1: Al işte. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Ne haber? Adın ne?
0: Şevval Leyla. 11 yaşındayım.
1: Hoş geldin Şevval Leyla. Nereden arıyorsun? Hangi şehirdesin?
0: Bursa'dan arıyorum. Benim ihtiyacım olan şey okulların tatil olması.
1: Kız daha yeni açıldı. Olmaz Şevval'cim, şu an en keyifli zamandasın zaten. Niye okulları kapatsınlar hemen? Şevval, Bursa'nın bir tane türküsü var, sen onu biliyor musun? Bursa'nın ufak tefek, biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Hadi biraz söyle bakayım, nasıl söylüyorsun, bence bilmiyorsun.
0: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. O yârimin kaşları.
1: Aferin, çok güzel okudun ha. Tebrik ediyorum seni. Gel bir de öpeyim. İyi hadi, sabah enerjimizi de yolla.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Evet. Anaokula açacağım artık. Bari ben bunu ticarete dökeyim. Arkadaşlar 10 dakika sonra ders başlıyor. Rahat olun. Rahat olun. Bu arada bir sürü mesaj geliyor. Oha, çok iyi okudu ha diye. Değil mi? Vallahi helal olsun. Kısa bir ara.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: yalnızlığı.
1: Bugünün yayın konu başlığı, şuna şuna ihtiyacım var. Şu yalan kadere. Çalacağım ya. Emrah'tan ihtiyacım. Çalayım mı? Ne olur. Şikayet etmeyin beni, ne olur. Birazcık çalabilir miyim? Dur ayarlayayım.

0: başlı şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Ve aslında bu işte ihtiyacım var lafı doğrudan bende şu şarkıyı çağrıştırıyor ve vallahi çalmazsam kusur kalır, kimse de kusura bakmasın çünkü kusur kalır. Şöyle bir kılığı ağarmışlar olarak kendimizden geçmeyelim mi? He? Bir kuple. Hemen ardından bir telefon daha alacağım.
1: Hazır mı?
0: Eh, Emrah da yaşlandı.
2: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Zor geliyor her güne

Tolga abi dinliyormuş. Tüh. Abi senin işin yok mu ya? Ne dinliyorsun beni? Dinlemiyor beni. Neyse iyi gitti değil mi? Kabul edelim ama siz de abartmayın. Mesajlar görüyorum. Doğancan peşine bir de Cengiz İmren çalsan keşke diye. Arkadaşlar tamam abartmayalım. Çok iyi vallahi. Yani şarkı gibi şarkı. Neden devam etmiyorsun demeyin. Çünkü bu kadarı bile... Şimdi bilmeyenler için biz Türkçe pop müzik yayını yapan bir radyoyuz. Ben bu şarkıları kaçak çalıyorum. Yani esas sistemdeki şarkılardan değil de böyle internet kafe gibi yandaki bilgisayardan açıp çalıyorum size. O yüzden tadında bırakalım ama derim ki nakaratı bir kez de beraber söyleyelim. Bak yırtıla yırtıla eşlik ettim Doğancan yazmış Tülkü.

0: orada şiir mi okuyordu? Benim sana ihtiyacım. He? Yok muydu öyle bir şey? Evet. İyi gitti. 2000 yılında çıkmış. Ben daha eski zannediyordum bu şarkıyı. Bu o mu ki? Yoksa bu 91'deki... Bu eski ya, ne 2000? Hayır ya, o başka. Herhalde bir daha versiyonunu mu yaptı acaba? Eski 90'lardan bir şarkı bu. Evet. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Günseli ben.
0: Gül?
1: Günseli. Günseli.
0: Tamam kız, tamam. Günseli. Kaç yaşındasın sorması ayıp.
1: 42.
0: O zaman bu çaldığım şarkı tam senin böyle genç kızlık dönemlerinden değil mi?
1: Evet. Bayağı.
0: Kim dinler, kimi dinlerdin en çok böyle 90'ların sonlarında falan filan?
1: Daha çok Arabesk diyeyim ben sana.
0: He. Kim ama mesela şimdi bu tayfada?
1: İbrahim Tatlıses.
0: He.
1: Benim daha eskiler yani, Müslüm Gürses.
0: He, Müslüm babalar falan, güzel. Evet, peki evet. Günseli, senin neye ihtiyacın var?
1: Benim değil de ben şunu istiyorum. Biraz önce de seni dinlerken senden çok ben geriliyorum. Proteine ihtiyacımız var diye düşünüyorum ülke olarak.
0: Evet.
1: Genel. Yani çok sabırlı bir insansın gerçekten. Hani bunu hani kimseyi kırmadan, incitmeden anlatmaya çalışıyorsun. Hani radyo programı yapıyorsun. Hani çocuklar okulda olsun. Hani daha çok yetişkinler bağlansın demek istiyorsun ama ısrarla neden o çocuklar bağlanıyor ben ama anlamıyorum.
0: Şöyle şimdi, evet, konuştuğumuz konular çok yüksek oranla yetişkinlerin sohbetine dahil olabileceği konular olmakla beraber, çocuklar da, ben şimdi böyle garip garip çizgi film karakteri gibi sesler çıkarıyorum ya, seviyorlar. Onlar da dahil olmak istiyorlar. Onlar için bu böyle çok keyifli bir anı oluyor. O yüzden orada da çok bir şey demek istemiyorum. Benim tek sıkıntıda olduğum şey şu: çocuk eğer konuşmak istemiyorsa ana baba, bak o bağlandı sen de bağlan diye. Çocuğun aslında öyle bir şey yok ama zorla mesela yayına iteklenen çocuklar da var. Hani bak mesela bir iki tane çocuğumuz bağlandı, tatlı tatlı ne güzel türkü okudu falan.
1: Evet, güzelce söyledi. Ben evet. De Bursa'dan arıyorum.
0: Evet yani, ama yani heves olmayan çocukları da bazen ana baba yayına bağlanma konusunda teşvik ediyor. Onu yapmayın bari en azından. Mesele bu.
1: Sen de bunu hani anlatmaya çalışıyorsun ama daha mı net söylesem?
0: Kız, buna gelene kadar millet neleri anlamıyor? Bu ne yani? Sanki ne olmuş? Bırak, boş ver. Allah başka dert vermesin yani. Günseli.
1: Amin. Bir esnaf olarak yani iletişim sorunu ülkecek ciddi bir sıkıntı bizim için.
0: Evet. Ne iş yapıyorsun?
1: Benim dükkanımın çiçekçiyim ben Bursa'da.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: İyi,
1: benim
0: güzel.
1: Dükkanımın ismi Firdevs. Benim ismim Günseli. 10 yıl oldu dükkan açalı.
0: Reklamı da yaptı. Evet.
1: Tabii ki yapacağım.
0: Herhalde.
1: Müşteri içeriye giriyor. Firdevs abla kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Benim ismim Günseli. Firdevs dükkanımın ismi diyorum.
0: Neden peki Firdevs koydun?
1: Firdevs rahmetli kayınvalidemin ismi.
0: Onu yaşatıyorsun. Güzel. Firdevs. Ya, güzel de.
1: Tam benim dükkanımı açacağım Arife'de vefat etmişti. Bir de cennet bahçesi demek yani.
0: Güzel.
1: Güzel de bir kadındı. Bir Osmanlı kadını derler ya eskiler, atalar. Öyle bir kadındı. İsmi yaşasın istedim en azından.
0: Evet, güzelmiş. Peki sağ olasın Firdevs Ay Günseli. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Haberler ardından devam.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmi bir törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'a tepki göstererek İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da hem Cemil Tugay'ı hem de onu yerel seçimlerde aday gösteren Özgür Özel'i eleştirdi. Oyuncu Berna Laç'ın sosyal medyadaki İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayankaya, AK Parti'den istifa etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Yılmaz, 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını söyledi. Yılmaz, süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi. SPK, Odin hisselerindeki işlemler nedeniyle 21 kişiye suç duyurusunda bulundu. Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı yapan kız öğrencinin anne ve babası tutuklandı. Esenyurt'ta bir lisede çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında. Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında iki sanığa müebbet hapis cezası verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında da 17 şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli aranıyor. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, PKK'nın silah bırakmasının 27 Kasım'a yetişebileceğini söyledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Romanya ve Türkiye'ye gemilerin güvenliği için istişareye çağıracağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bence bu harika, ifadesini kullandı. Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüşerek bölgedeki ABD-İran gerilimini düşürmeye yönelik diplomatik adımları ele aldı. Fransa genelinde lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek amacıyla başlattığı gösteriler, sendikaların ve velilerin de katılımıyla ülke çapında büyük bir kitle hareketine dönüştü. Bir laboratuvar çalışanının ölümü sonrası sosyal medyada yayılan veba salgını iddiaları üzerine Rusya resmi bir açıklama yaparak salgın riskine dair haberlerin çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çığır açıcı keşifleri nedeniyle Fransız Henri Kagan ve Japon Kenzo Soi'ye verildi. ABD Başkanı Trump, Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini tekrarlayıp ekledi, "Ödülü alamasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük bir itibar kaybı olur," dedi. Madrid'de 70 yıldan fazla süre kiracı olarak yaşadığı evinden zorla tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal konut krizinin sembolü olmuştu. İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı'a kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
8: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
9: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Aşina. Gülşen buradaydı ve bugünün yayın konu başlığı şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 9080 0531 785 9080 numaralı hattımızdan dileyenler yayına dahil olabiliyor muhterem dinleyicilerim. Evet, evvela isterseniz gelen mesajlara göz atalım. Hemen ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha.

0: Ülkece hepimizin nefes almaya ihtiyacı var demiş Burak. İzmir'den dinliyor, günaydın. Senle sağlam bir dedikodulu uzun bir sohbete ihtiyacım var Doğancan demiş Derya. Derya, öyle şahsi hizmetimiz yok. Evet, burada. Burada ne oluyorsa burada. Schengen vizesine ihtiyacım var yazmış birisi. Ne oldu, red mi yedin? Sakarya'ya gitmek için yola çıktım İstanbul'dan. Vallahi İstanbul'un bu trafiğinden kurtulmak için uçan arabalara ihtiyacımız var artık diye. Ecem, İrem, Yusuf ve Batuhan. Günaydın arkadaşlar, iyi yolculuklar. Çıkacaktır ama biliyorsunuz değil mi? Yani çok da uzak olmayan bir tarihte. Yani 2-3 sene sonra değil de ben ne bileyim böyle 20 sene sonra falan bunlar olacak bence. Şu an kullandığımız, hayatımızın çok içinde olan birçok teknoloji bile bundan 15-20 sene önce çok büyük bir hayaldi. Değil mi? Yani hep aynı örneği veriyorum da şu cep telefonları, görüntülü konuşma, işte telefonların video çekmesi, fotoğraf çekmesi, bunlar bir milat. Biz bu tam geçiş dönemine tanıklık ettik ki her dönemin kendi içinde böyle farklılıkları var elbet ama yani bu çok majör, çok böyle elle tutulur bir değişiklik. Eskiden benim mesela çocukluğumda herkes mesela düşünsün şu cep telefonuyla halledebildiğimiz şeyler ne? Eskiden ışıldak vardı, fener vardı. Onu kullanıyorduk. Şimdi telefonun ışığını kullanıyorsun. Eskiden radyo cihazı vardı. Şimdi buradan müzik dinliyorsun. Walkman vardı. İhtiyaç duymuyorsun. Eskiden bir şey izlemek istiyorsan televizyondan, tüplü televizyondan izliyordun. Şimdi şu elindeki telefonla herkes yolda istediğini izliyor. Metrobüste bak, herkesin elinde telefon. Telefondan bir şey izleyebileceğimiz döneme, tam o geçiş dönemine denk geldiğim için ben bunun ne kadar enteresan olduğunu biliyorum. Yani o tuşlu telefonlardan bu elmalı telefonlara, akıllı telefonlara geçiş döneminde hatırlıyorum mesela böyle otobüste yeni yeni birileri almaya başlamış. Bakıyorsun böyle, o da böyle hava cıva yapacak ya tabii, ortalık yerde aşıyor. Bir şey izliyor telefondan, herkes nasıl, Allah Allah. Hani bu şey var ya, şimdi YouTuberlar Hindistan'a falan gidiyor. Günah, onlar öyle bir şey görmemiş ya, hala çok böyle bilmem kaç sene öncesinin şartlarında yaşayan insanlar. Oradakiler böyle bakıyor ya her şeye meraklı meraklı. Ha, 20 sene önce hepimiz öyle bakıyorduk her şeye. Ne bileyim, banka uygulaması telefonda, hesap makinen telefonda, fotoğraf albümün telefonda, artık bastırmıyorsun. Marketin telefonda. Başka? Yani olmaması gereken şeylerin de telefonda. O yüzden yani bu uçan araba falan bana hayal gelmiyor artık. Ama bir şeyi yapamazlar herhalde ya. Hologram. Bir yer hologram, yani şöyle yapamazlar. Işınlanma anlamında söylüyorum. Hologram yapılır. Onda bir şey yok. Onu ne, onu ben de yaparım. Yani bir yere ışınlanma olayı mümkün mü? Değil sanki, fizik kurallarına aykırı sonuçta değil mi yani? Maddenin Maslak'tayken birden avcılara fışt diye gitmesi. Valla kaç paraysa yapardım ha valla. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Tuğba ben.
0: Hoş geldin, nereden arıyorsun Tuğba?
1: Hoş bulduk, İstanbul.
0: Ne iş yaparsın?
1: Şu an iş yapmıyorum, evde çocuğuma bakıyorum.
0: Hadi bakalım, nedir acaba senin ihtiyacın var dediğin şey?
1: Benim eski günlerden bir gün ışınlanmaya ihtiyacım var. Böyle deli gibi eğlendiğim, şu anki sıkıntılarımı kafama takmadığım bir güne ihtiyacım var.
0: Onlar da gelecektir. Evet. Hayat sonuç itibariyle her zaman güzel değil, her zaman kötü değil. İyi günün kötü günü de var. Kötü günün iyi günü de var.
1: İşte iyi günleri yaşarken aslında hani rutine bağladığını düşünüyoruz ya.
0: Kıymetini bilmiyoruz o esnada.
1: Hiç bilmiyoruz. İşte ben sabah işe giderdim. İşe giderken arabayı çalıştırdıktan sonra işte senin radyo Süper FM'i açardım. Biraz sonra da sen yayına girerdin. Geçenlerde bir o şekilde sabah erken çıktım çocuğu anneme bırakıp. Dedim ki evet, ben böyle günlerim vardı benim. O zamanlar böyle çok daha iyiydi. Şu an benim çocuğum olduğu için değil bu arada. Hastane işleri olduğu için.
0: Geçmiş
1: biraz
0: olsun.
1: Sıkıntılı geçiyor. Geçecek inşallah.
0: İnşallah.
1: O yüzden rutinler güzel ama.
0: Öyle. Ama o da yani garip tabii ki, hayat koşuşturmasından, o telaştan neyin ne kadar kıymetli olduğunu idrak edemeyebiliyor insan. En ufak bir mesela sağlıkla alakalı bir durumda bile, ki öyle bir süreçten geçiyorsun. Biz mesela diyelim bir kırgınlık oldu üstümüzde, serum almaya acile gittiğin zaman bile ulan normal nefes alabilmek, burnun tıkalı olmaması, kolunun kanadının gücünün yerinde olması falan, evet, bunlar bile ne kadar büyük bir nimetmiş. İnsan işte hep derler ya, çok klişe ama çok da doğru, insan kaybettiği zaman değerini anlıyor birçok şeyin.
1: Evet.
0: Ama işte az önce de dediğim gibi, kötü günün iyi günü de var inşallah, yeter ki ona olan inancımız sarsılmasın, umudumuz olsun. Bu da bizim elimizde yani, evde oturup hiçbir şeyle ilgili aksiyon almadan hayattan iyi şeyler beklemek de mantıklı değil. Çaba gösterdiğimiz zaman az ya da çok bunun bir karşılığını alıyoruz tabii ki.
1: Kesinlikle, evet. Zaten evde o şekilde, bilmiyorum. Hani bana hep garip geliyor evde hiçbir şey yapmadan duran insanlar, ama şu anda çok fazla ev genci varmış. Geçen haberlerde okudum.
0: Doğru.
1: Ne yaptıklarını da merak ediyorum evde gerçi.
0: Ne
1: yapsınlar? Çünkü benim hiçbir şey yetmiyor çünkü. Bana zaman yetmiyor. Hani biraz daha zaman olsa şunları yapabilsem diye. Ama onlar ne yapıyorlar gerçekten, bir de sıkılıyorum ben.
0: Vallahi ben de isterdim Tuba abi. Bakanım olsaydı akşama kadar yatayım, oturayım, film izleyeyim, dizi izleyeyim.
1: Sıkılıyorsun ya.
0: Ay
1: vallahi,
0: yok ya, aman öf. Ne, hiç
1: ben
0: de sıkılma.
1: Ben şeyi özledim sadece. bu bölünmeden film izleyebilmeyi özledim. İşte diyorum ya, rutin çok güzel bir şey.
0: Doğru.
1: Bu Truva ilk çıktığında ona gittim. Bu ikinci, dur neydi ismini unuttum şu anda.
0: O da SSSYS.
1: Ona gittim. Gittiğimde böyle sanki biraz önce diyorsun yani, telefonları gördüğünde bakıyorlar meraklı. Ben sinemaya bir gittim, aman Allah'ım, çok severim. Allah'ım böyle diyorum ki, böyle dinlerim.
0: Uzun zamandır gitmeyince tabii, doğru. Peki, sağ olasın Tuğba. Allah hep güzel günler nasip etsin. Sağlık,
1: hepimizin
0: şifa diliyorum.
1: Inşallah.
0: Hadi gelsin, hepimizin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Bak bir dinleyicim diyor ki, Hollanda'da uçan arabalara güvenlik sertifikası ve seri üretim izni verildi. Yani yakın zamanda havalarda görürüz zaten demiş. Benzinli yapsınlar ama elektrikli istemem. Geçen yine gördünüz mü? Neyse dur, şimdi yayında şey yapmayayım. Bir tane hani, neyse. Elektrikli araba hani. Kısa bir ara.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Anlatmamak için Elmas Sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM. Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda an itibariyle
3: Doğan canlı yayında.
2: Ve bugünün yayın konu başlığı şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın, son yarım saat. 0531 785 90 80 buradan da ulaşmanız mümkün. Bir kez daha hatırlatayım. Sevgili dinleyicilerim, yarın saat 17 ile 19 arası ekstra bir yayınım var. Hem de sokaktan, canlı yayın aracımdan yayın yapacağım. Hem de Ankara'da. Ankara'da Merkez Ankara AVM'de buluşacağız. Yarın saat 5 ile 7 arası akşam tabisi. Akşam 17 ile 19 arası Ankara'da Merkez Ankara AVM'nin önünde canlı yayın aracımı göreceksiniz. Ben de içinde sizi bekliyor olacağım. Yayına gelip siz de doğrudan şimdi böyle telefon bağlantılarıyla yayına katılıyorsunuz. Orada bizzat gelin bakayım, karşımda bir konuşun bakayım nasıl konuşuyorsunuz. Bekliyorum. Hemen ardından da yine Merkez Ankara AVM'de bir söyleşi etkinliğinde buluşacağız. Saat 8'de de yayın bitecek. Biraz nefes alacağız. Saat 8'de de söyleşi etkinliğimiz var. Merkez Ankara AVM'de yarın akşam ve tabii ki bunların hepsi ücretsiz. Ne münasebet. Bana kalsa ben hani en azından kelle başı bir 50-100 toplardım. Ve duyurmuştum yayında kaçıranlar için. Arkadaşlar çok heyecanlıyım.

0: keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Yani dün şöyle bir Nalan'ın yaptığı işlere bakayım dedim. Aa dedim, doğru, bu da vardı, bu da vardı, bu da var. O kadar çok fazla hit şarkısı var ki farkında olmadan ezbere bildiğiniz şarkılar bir de bunlar yani. Çok efsane bir müzisyen. Yani sanatçı kelimesinin karşılığı Nalan. Haftaya çarşambada beraber yayında olacağız. Çok seviyorum onu.

güvenebilmeye ihtiyacım var. Reyhan'ı üzmüşler. Reyhan'ı da dolandırmışlar. Gerçekten sevgi dolu, hain olmayan, güzel düşünen, güzel kalpli insanlara ihtiyacım var. Adımı, soyadımı söyle de Doğancan, etrafımdaki sahtekarlar kendilerini bilsin diye Kübra Aytaç Ankara'dan mesaj yollamış. Kübra, yarın akşam gel yayına. Orada doğrudan isimlerini vererek konuşabiliriz. He?

Melek, zamanda geriye gitmeye ihtiyacım var. Sihirli Annem'deki Dudu Peri'nin zaman geriye aksın gibi bir şeye ihtiyacım var ya. Gitti artık. Ne yapacaksın? Altın mı alacaksın?

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Alo.
1: Günaydın abi, Halil ben.
0: Ne oldu, elden ele gezdiriyorsunuz herhalde telefonu.
1: Abi çok istedim. Biraz öyle oldu da kusura bakma, karşıdan koştu geldi arkadaş, çalışıyoruz biz şu anda.
0: Ne bu, sanki polisi mi aradınız siz, radyoya bağlanmak böyle bir şey mi ya?
1: Valla evet, biraz öyle oldu, kusura bakma. Çok ihtiyacım var abi, tekrardan konuya geleyim direkt.
0: Neye?
1: 5 gün öncesine.
0: 5 gün öncesine mi?
1: Evet abicim.
0: Hayırdır?
1: Yani eşimle boşanma aşamasındayız abi. Yani hiç beklemiyordum.
0: Niye?
1: Yani gideceğim ben işte dava açacağım falan, inanmıyordum aşağına, gitti açtı.
0: Neden?
1: Abi hep benim çenemin yüzünden.
0: Senin çenenin yüzünden?
1: Evet abi, tutamıyorum ağzımı.
0: Sadece. Adın ne bu arada?
1: Halil benim ismim abi.
0: Halil. Ne oldu peki? Evet. Bir baştan bir anlamaya çalışalım bakalım kim haklı. Kaç senedir devam ediyor bu evlilik?
1: Abi 10. yılımız, 2 tane çocuğumuz var. 9 ve 5 yaşlarında.
0: Allah bağışlasın. Peki sen bir şeyler yaptın ki demek ki hanım da bu kadar sinirlendi ve artık yeter dedi.
1: Evet abi, çok aşırı kıskancım. Ben hanımı işe soktum. Nereden soktum? Ona da sen, buradan bütün erkeklere sesleniyorum. Durumunuz varsa çalıştırmayın abi kadınları.
0: Neden?
1: Abi yani para kazanmaya başlayınca değişmeye başladı.
0: Ne güzel. Demek ki gelişmeye başlamış. Sen öyle kaldığı yerde kalsın, benim dediğimi yapsın mı diyorsun yani?
1: Biraz öyle diyorum ama abi işte 4-12'ye gittiği zaman mesela arkadaşlarımla takılıyor. Saat 1'de 2'de geliyor eve. İşte ben de bir sabahlık yaptım.
0: Ben bir şey söyleyeceğim Halil. Benim anladığım şu. Bence sen burada eşini değil de biraz kendini sorgula ya.
1: Evet abi, kulağa falan gideceğim ben şimdi.
0: Gitmen lazım. Gerçekten destek alman lazım. Çünkü çok sağlıklı bakış açısı değil bunlar, bu söylediklerin.
1: Değil değil mi abi? Evet, herkes öyle diyor.
0: Ama bana ne? Neyse. Peki. İyi hadi, evet. Hayırlısı olsun hakkında. Görüşürüz.
1: Sağ ol abi.
0: Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne konuşacağım ben şimdi Allah aşkına? Şimdi bir şey de demek istemiyorum. Gelir beni meni vurur yani. Yayında ben böyle konuşuyoruz, gaza geliyorum, sallıyorum millete. Bazen şey, şirketten çıkarken şöyle bir mesela, böyle sağlam salladığım günlerin çıkışında şey yapıyorum. Kafamı bir uzatıyorum, sağa sola bakıyorum, ulan var mı birer? O zaman kompleks yapmamak için insanın önce kendini geliştirmesi lazım. Kendine güvenen, kendi farkındalığını ve karşısındaki insanın kim olursa olsun, istediği kadar eşin olsun senin, kadın ya da erkek fark etmez. Yani onun da bir birey olduğunu, onun da bir hayatı olduğunu, onun da işte hayata dair işte o ayağının yere sağlam basması gerektiği konusunda onu özellikle teşvik etmek ve desteklemek gerekirken, abi buradan bütün erkeklere sesleniyorum. Sesin kesilesice. Söyleyeceklerim bu kadar. Bundan vurmaz beni kimse. Ne derim ki, bir şey demedim. Yep. Tabii ki kadınlar, ne mesajlar geliyor, ne mesajlar.

herkes şey yazıyor. Doğancan kadın bir de iki de geliyormuş eve. Olacak iş mi iki tane küçük çocukları varken falan. O işin teferruatı bilmiyoruz yani. O böyle aralarındaki kişisel münasebetle çözmeleri gereken bir şey. Ama hani ben Halil'in o genel bakış açısından bahsederek söylüyorum. Bence de hani o oradaki o sorumsuzluk başka bir şey. Bir de bilmiyoruz neyin nasıl olduğunu. Belki de kız ne bileyim annesinde mi orada mı nerede bilmiyoruz yani. O bizi ilgilendirmiyor yani. İlgilendiğimiz kısım kafa yapısı, düşünce biçimi. Yoksa hiç kimsenin ilişkisi kusursuz değil. Siz dönün önce kendinize bakın. Sanki her şeyi siz dört dörtlük yaptınız. Ama yani Doğancan şimdi yani.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Hadi eyvallah. Gün içinde muhtemelen sosyal medyada haberler de önünüze çıkacaktır. Bu sabah saat 6'da, tam 6'da Maltepe'de bir bina çökmüş. Şu an kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bina tam anlamıyla yıkılmıyor. Dükkanın üzerine çöküyor diğer katlar ve 1987 yılında yapılan bir binaymış. Toplam 33 kişi yaşıyormuş bu binada. Çökme nedeniyle 4 daire zarar görmüş. Bu dairelerde kayıtlı toplam 14 kişi bulunduğu öğrenilmiş. 2 kişi memleketteymiş ve şu ana kadar 5 kişi kurtarılmış. Göçük altında olduğu değerlendirilen 7 kişiden 4'üyle temas kurulmuş. Diğer 3 kişi için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yani dükkan katının üzerine çökmüş bina, tam anlamıyla yıkılmamış ve şu anda da burada çalışmalar devam ediyor. İnşallah üzücü bir haber almayız. Çok geçmiş olsun yakınlarına. Umarım oradan böyle dediğimiz gibi hani kimsenin canına bir zarar gelmeden kurtarma çalışmaları sonuçlansın, geçmiş olsun. Allah korusun o bölgede de. Tabii çok fazla böyle kentsel dönüşümün olduğu bölgelerden bir tanesi yine Maltepe. Bu eski yapıda da ne yazık ki böyle bir sıkıntı yaşanmış. Aslında işte baktığımız zaman bu işin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Herhangi bir depreme, herhangi bir işte sarsıntıya maruz kalmadan binanın çökmesi, güvenlik kamerası görüntülerini de gördüm ben az önce. Çok ürkütücü. Allah muhafaza. Geçmiş olsun. İnşallah dediğim gibi kötü haberler almayız. Yavaş yavaş toparlayacağız programı. Bugünün yayın konu başlığı. Şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz bu sabah. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, günaydın. Ben Dilek.
0: Dilek, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Merhaba, Hollanda'dan arıyordum.
0: Güzel. Konuştuk mu daha önce yayında?
1: Konuşmadık. Birkaç kere aradım ama hiç beklemiyordum.
0: Kısmet bugün yani. Eymiş. Hoş geldin. Evet. Orada mı doğdun büyüdün Dilek?
1: Evet, burada doğdum büyüdüm.
0: Neredesin Hollanda'da? Çok yazan var çünkü.
1: Tilburg'dan.
0: Nereden bileyim ben?
1: Breda, Eindhoven'a falan yakın.
0: Eindhoven'a yakın. Evet. Güzel.
1: Evet, oraya yakın. Evet.
0: Ne yapıyorsun? Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
1: Vallahi ev hanımıyım. Bir şey yapmıyorum. Çalışmıyorum yani, evdeyim. Şimdi tam spora gelmişsin zaten dedim, düşmezse hemen içeri

0: Peki sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye ben burada olacağım. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz gibi bu yayının tekrarını da akşam eve dönüş yolunuzda 6 ile 7 arası yine Süper FM'de dinleyebileceksiniz. Veda ederken de Gökhan Tepe çok güzel bir proje yapıyor şu sıralar. Üst üste de yeni şarkıları yayınlayacak. Aynı zamanda iyi bir şarkıcı olmasının dışında biliyorsunuz ki besteci. Çok güzel sözler, besteler yapıyor ve başkalarına verdiği şarkıları seslendiriyor. Şimdi bundan 3-5 sene öncesinde Ebru Gündeş'e verdiği o şarkıyı Gökhan Tepe'den çalacağım ilk kez. Yarın sabah görüşünceye dek şimdilik alasmağladık.
1: Bugün yaşıyorsan yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak.

0: Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Bak bir sürü yurt dışında yaşayan dinleyicimden mesaj geldi hemen bu sohbetin ardından. Belçika'dan Ayşe selamlar, Almanya'dan dinliyoruz. Doğancan günaydın demiş Sevda. Bizim de aynı sorunumuz var Doğancan. Arabadayken seni dinletemiyorum çocuklara diye Alev yazmış. O da Avustralya'dan değil mi? Sydney oradaydı tabii. Evet, Avustralya'dan dinliyor. Bak çok uzakta. Yine Belçika'dan bir mesaj daha var. Ferhat selamlar sevgiler. Birisi de My Name is Konya yazmış.

0: Aktis Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz

Benden herkese günaydın. Ben Tolga Gündüz. Doğan Can'a teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlarla uğurluyoruz. Saat 13'e kadar Süper FM'de O İş Bende'yi başlatıyoruz. En iyi müziği dinletirken her zaman yaptığımız gibi en acayip haberler sizinle olacak. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Hoş geldiniz.

Hava durumuyla başlayalım mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırklareli, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Onun dışında ülkemizin geri kalanında da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 8 Ekim günü haberiniz olsun. Geç.

0: başımıza gelecek bir şey var da ben şimdi aklıma geleni çok net söylemeyeyim istiyorum. Güneşte meydana gelen patlamaların ardından uzaya savrulan iki plazma bulutunun cuma günü dünyaya ulaşması bekleniyor. Aman be. Meteorolog Mikael Lewis 9 Ekim'de G1 G2 seviyesinde manyetik fırtına yaşanma olasılığının yaklaşık %80 olduğunu, jeomanyetik etkinin 2 gün sürebileceğini açıklamıştı. 9 Ekim yani yarın cuma sabahına dikkat deniyor. Ne olacak diye düşünüyoruz. Bir şey yazmamışlar. Yani muhtemelen şu elektronik aletlerin sıkıntıya düşmesi falan gibi durumlar olabilir. Ben detay bulursam sizinle paylaşacağım.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

muazzam bir yarışma söyleyeceğim şimdi size. Tokyo'da yapılıyor bir yatak üreticisi en derin ve en hızlı uykuya dalana ödül veriyormuş. Tam benlik. Düşünsene uyuyorsun, para alıyorsun. Yani en hızlı şekilde uykuya daldın, vücudunuza bir şeyler bağlıyorlar ve en derin uykuya dalan parayı alıyor. Kaç para biliyor musunuz? 2 milyon yen. Yani Türk parasıyla 600 bin lira falan yapıyor. Hesapladım, acayip bir para. Ne yaptın? Abi bir uyumuşum, bir uyandım, yanımda bir zarf var. Tam benlik iş.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Şahin.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Türkiye'den garip bir hikaye. Aksaray'ın merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde 72 yıl önce doğup büyüyen Selami Salman, su çıkmaması nedeniyle 11 yıl önce terk edilen köyde tek başına yaşıyormuş. Hasan Dağı'nın eteğindeki 180 aileni hanesi bulunan köyün halkı yerleşim yerinden taşınıp gitmişler 11 yıl önce. Su çıkmıyor diye. Adam 72 yıl. Ya çok zor değil mi ya? Bak şimdi. Gece oldu. Tamam, hani suyu bir yerden buldun. Aldın pet şişelerle. Abi kurdu var, çakalı var. Köy yeri burası ya. Nasıl yaşanır? Bayağı günümüzün Türkiye'de yaşayan Robinson Crusoe'su yani. Aşkın.

yine okuduğumda böyle hep beraber oh canıma değsin yapacağımız bir haber var. İnsanlar uslanmıyorlar, o zaman cezayı yiyecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katı atık depolama tesisinden kaynaklanan sızıntı sularının Marmara Denizi'ne karışması nedeniyle Yalova ili yerel yönetimleri katı atık tesisleri yapma ve işletme birliğine 5 milyon 34 bin lira para cezası kesmiş. E yaptığımız işi düzgün yapmazsak, çevreye zarar verirsek ne olacak? O parayı tıpış tıpış ödeyeceğiz. 5 milyon güzel para. Hakikaten güzel para. Böyle içi acır insanın öde, böyle şeyi makbuz imzalı 5 milyon falan diye, ama çevreyi kirletmeyeceğiz.

0: unutuyorum.
1: Tenis sever misiniz? Yani tenis böyle elit bir spordur yani, böyle herkes daha böyle hani bakarsın para var yani. Para varsa sakinlik var, kibarlık var falan filan. Öyle bakmakta fayda var ama bir tane Rus tenisçi var. Medvedev diye bir herif diyecektim. Adam. Bu hep sürekli gergin, böyle raketini kırar, hakemle kavga eder, seyirciye bir laf söyler falan. Geçtiğimiz günlerde Çin'de oynanan Çin açık yarı finalinde Djokovic ile oynarken gelen topu türbüne doğru vuruyor ve adamın birinin gözüne geliyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? Keskin sirke küpüne zarar, eleniyor ve Novak Djokovic finale çıkıp finali alıyor. Bu arızalı bir tip. Bazı sporlarda var böyle tipler. Geçmişte de bizim futbolcularımız arasında da vardı. Hani takım söylemeyeyim de, hani söylesem al şimdi ne muazzam olur aslında, ne karışır ortalık, ama hani var sporda bu tür tiplerin olmaması lazım yani.

canımızı sıkacak bir haber. Yani şöyle canımızı sıkacak. Lan bu niye bizim başımıza gelmiyor ya? O anlamda yani biz keşke bizim de başımıza gelse diye. Amerika'da miras satışında hani miraslar kalıyor sonra elden çıkarılıyor ya. 30 dolara yani güncel kurla 1475 liraya aldığı, satın aldığı tablo ünlü sürrealist Abercrombie'nin eseri çıkınca şanslı alıcı tablodan müzayedede 1.350.000 dolar kazanmış. Yani 66.4 milyon. Ya şimdi böyle bir para kazanma şekli var mı ya? Olabilir mi? Aa var. Yakın zamanda biz gördük ama bu şans hakikaten de yani. Hani 30 dolara alıyorsun karşılığında 1.5 milyon dolar kazanıyorsun neredeyse. İşte o yüzden sinirleniyorum. Niye bizim başımıza gelmiyor ya? Şundan olabilir mi? Gidip bir sanat eseri almıyorum ben. E tamam ama gelsin ya. Bizim de başımıza gelsin.

çok kediye sahip olan ülkeleri sıralamışlar. Bir dergi ya da internet sitesi zannediyorum. İlk defa duyuyorum çünkü. Hane başına düşen oranlarıyla dünyanın en çok kedi besleyen 10 ülkesini sıralamışlar. Bakalım neymiş? 10. sırada %35 ile Macaristan varmış. Sonra 9. sırada %37 ile Letonya dünyanın en çok kedi besleyen ülkelerinde 9. sıradaymış. Hızlanayım mı? İlk 5'e geçelim. Hatta 4'e geçelim. Filipinler %43'müş, varmış orada da baya. Endonezya'da %47, onlar 3. sırada. Romanya %48 ile 2. sırada ve zirvede biz yokuz. Öyle zannettiniz değil mi? Biz yokuz. Rusya'ymış. %59 ile Rusya geliyormuş 1 numarada. Peki Türkiye neresindeymiş bu olayın? Türkiye şaşırttı diyor zaten. Hakikaten haberde Türkiye ilk 10'da yok. Hani biz kedi ülkesiydik? Hani seviyor? Gerçi kediler manyak oluyor ya biraz. Herkes evine dahil etmek istemiyor. Mesela seviyorsun, durup dururken ağzının ortasına çoğat diye. Köpek öyle değil ama yani. Köpek sevdireceği zaman kuyruğunu sallar gelir falan filan. Kedi de var bir arıza. Var var. Kesin var yani. O ne isterse o olacak. Sanki sen onun evinde yaşıyormuşsun gibi. Yani şuursuz, mamanı veriyorum. Suyu

köy evlerinde falan ne olur kapı eğer menteşesi eğikse biraz kendi kendine kapanır. O kapı açılsın diye de önüne şey koyarsın, bir ağırlık koyarsın. Romanya'da bunu yapmışlar. Romanya'da yaşlı bir kadın yıllarca sıradan bir taş olduğunu düşündüğü parçayı evinde kapı stoperi olarak kullanmış. Benim dediğim gibi dayıyor orada, kapı kapanmıyor. Ancak kadının ölümünden sonra yapılan incelemede evdeki bu ağır parçanın milyonlarca yıllık son derece nadir bir kehribar olduğu ortaya çıkmış. Ah be teyzem be. Yiyemeden gitti be. Niye ölümünden sonra bu? Bak taş 3,5 kiloymuş ve 38,5 milyonla 70 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyormuş. Ah be teyzem be. Yani ne diyeceğiz? Diyemeyeceğiz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Süper FM'de O iş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir iki saat daha var önümüzde. Onu çok iyi değerlendireceğiz. Hem en iyi müziği dinletip hem de en acayip haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Biraz önce paylaştım mesela sinir bozucu haberden bir tane daha vereyim. İsveç'te bir kişinin 1980'lerde bit pazarında yaklaşık Türk parasına çevirmişler. 100 liraya satın aldığı küçük Buda heykeli 40 yıl boyunca evinde öyle kenarda durmuş. Tozlanmış, mozlanmış böyle. Ya bunu da atsam mı acaba falan diye düşünürken sahibi bir ara merak ediyor. Ya ben bunu 100 liraya aldım ama bu ne işe yarıyor ya? Güzel de bir şeye benziyor diyor. Gidip testini Stockholm'de yaptırıyor. Heykelcik 12 milyon lira değerindeymiş. 40 yıl evde köşede tozlanmış. Ama Allah'tan geçen sefer anlattığım teyzeginin durumu gibi değil. O öldükten sonra kehribar taşı olduğu anlaşılıyor. Bu ya üzücü ya. 12 milyon lirayı sen yine yerdin o 40 yılda. Kim bilir neler yaptın ya.

sürekli olarak dünya yemeklerinden örnekler veriyoruz ve mutlaka o yemeklerin içerisinde Türk yemekleri oluyor. Ama total olarak bakıldığında dünyanın en lezzetli mutfaklarını sergilemişler. Kişiden kişiye değişir mi? Evet, yani ilk 10 mutfağı seçmişler. Ben birçoğuna hakimim. Hakimim derken bir şeyini yemişimdir mutlaka. Yani bir sofrasına oturmuşumdur. Göbeğimden de anlaşılacağı üzere. O yüzden bu listenin doğru bir liste olabileceğini düşünüyorum. Mesela 10. sırada Lübnan mutfağı varmış dünyanın en iyi mutfaklarında. Tayland mutfağı 9. sıradaymış. İspanyol mutfağı 8. sıradaymış. 7. sırada Meksika mutfağı varmış. Bak burada bir durabilirim. Ama durmayacağım, daha var. 6. sırada Japon mutfağı varmış, severiz. 5. sırada Hint mutfağı varmış. Burada dururum da bir yere gitmem. O kadar baharatı kimse bana yediremez. Kusura bakmayın. Yani tenin koyulaşıyor ya. 4. sırada Çin mutfağı varmış. 3. sırada bayrakları asıyoruz. Dünyanın en iyi mutfaklarında Türk mutfağı yer almış. 2. sırada Fransız mutfağı varmış. Kurbağa bacağı, volovan yemişliğim vardır. Lütfen her mutfağı da bilemezsiniz demeyin. 1. sırada da İtalyan mutfağı varmış. Türk mutfağı daha yukarıda olabilir miydi? Biz Türk olduğumuz için keşke.

Yemekten gittik madem, yine yemekten devam edelim. Dünyadaki en iyi süt ürünleri belli olmuş. İlk onun içerisinde iki tane Türkiye'den ürün var. Hemen bakalım neymiş o. Listenin birincisi, yılın büyük bölümünde açık meralarda otlayan ineklerin sütünden yapılan İrlanda tereyağı olmuş. Yani anlayacağınız gibi bir numarada biz yokuz. Ama iki numarada Trabzon'un tereyağı var. At bayrakları. Hemen arkasında yine bizden olan ikinci ve üçüncü sırayı kapmışız. Kaymak var. Yine hakikaten dünyanın hiçbir yerinde bizim kaymak gibisi yoktur. Manda kaymağı mesela. Üzerine balı bir yapıştıracaksın. Bak. Sıcak sıcak ekmek bulabiliyorsak. Böyle. He? Hiçbir şeye gerek yok yanında. Başka hiçbir şeye. İkinci sıra. Bu arada kaymak varsa Yunanlı arkadaşlarımıza bizim buradan sesimiz gidiyor. Sakın kaymaki maymaki. Bak bizde bu durum böyle. İkinci ve üçüncü sırada bizden var. İrlanda tereyağı da Trabzon tereyağını 0.1 puanla geçebilmiş. Biz 4.4 almışken o 4.5 almış. Yani biz birinciyiz bence. Ama hakkımız

0: soruya. Çatmaya yârim kaşların içim el vermiyor.
1: Bize küçükken yapılan aşılardan bir tanesi iz bırakıyor değil mi? BCG aşısı, yani verem riskinin yüksek olduğu ülkelerde yapılıyor. Milyarlarca kişiye yapılmış. Bazılarında iz var, bazılarında yok. Hemen söyleyelim. Neymiş bu aşının durumu? Birçok aşı kas içine ya da deri altına yapılırken BCG, yani verem aşısı doğrudan deri içine yapıldığı için bir süre sonra orada kabarcık balonu oluşuyormuş, yara oluşuyormuş, iyileşmeye geçtiğinde de kabuk bağladığı için bir iz oluşuyormuş. Ama benim kızlarımdan aralarında 11 saniye var, birinin kolunda var, ikisine de yaptırıp birinin kolunda yok. Bu şey anlamına gelmiyormuş, aşının tutup tutmadığı anlam. Bu arada 11 saniye var deyince ikizler ha. Yani hemen senaryolar canlandı. Evet, ikizler, aralarında 11 saniye var ama birinin kolunda iz var, diğerinkinde yok. Bu izlerin büyük olması, vay çok tuttu, ya da izin hiç olmaması bu aşının tutmadığı anlamına da gelmiyormuş.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Bu sigorta kasko var, kaybetmek yok.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper FM.
5: Tolga Gün

futbolu yangın yerine dönmüşken küçük böyle su atmalarla söndürmeye çalışıyoruz. Dün de söylemiştim. Tam da ne tesadüftür ki 2027'nin başında futbol ihalesi varken bu kadar değersizleştirilen bir futbol iklimimiz var. Peki ne olmuş? MHK'den yapılan açıklamada demişler ki Merkez Hakem Kurulu soruşturma sürecinin ardından Süper Lig ve birinci lig hakem atamalarında bir değişiklik yaptık. Neymiş o? Süper Lig hakemlerinin Anthony Taylor tarafından atanacağı söylenmiş. İngiliz çok da iyi bir hakemdir hakikaten. Lig hakemlerinin ise birinci lig hakemlerinin ise Alan Sunity tarafından teknik değerlendirmeler doğrultusunda belirleyeceğini duyurmuşlar. Yani artık Türk hakemlerini Türk olmayanlar atıyor. Şimdi bir şey diyecektim de. O zaman niye Türk hakem kullanıyor? Hatta daha yakın zamanlarda siz demediniz mi bu yapay zeka ile belirleniyor canım falan diye. Allah Allah. Neyse bakacağız. Daha kötüsü olamaz zaten.

pandemiden sonra anladık ki evden de çalışabiliyormuşuz. Mesela benim onlarca belki de yüzlerce katıldığım diz yapmış pijamalarımla üzerimde gömlek varken çok ciddi toplantılara katılmışlığım var. Dedik ki sonra oluyormuş bu. Altta eşofman en çok mesela o dönem sipariş verdiğimiz şeyler çorap, terlik, pijama. Çünkü eskimiyor evden çıkamadığın için. Bu insanın hayatına bir değişiklik getirdi. Evden çalışabildiğimizi anladık ve bir süre dalgalandık ama sonra başardık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni tip çalışma şekillerini araştırmaya başladıklarını söylemişler. Orta vadede 2027 ile 29 dönemini kapsayan bu bir program hazırlamışlar. Amaç da şuymuş, yeni nesil çalışma biçimleri, iş yaşam dengesi ve özellikle kadınlarla gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesini öngörüyor. Yani eğer senin işin 3'te bitiyorsa durma orada. Ya hala var öyle tipler biliyorsun. Sabah 9'da geleceksin, akşam 6'da çıkıyor. Allah Allah. Yok işim bitti. Hem sana yük oluyorum. Bu elektrik yanıyor. Tuvalete gidiyorum. Sifonu çekiyorum. Sal beni gideyim. Yok. İlla 6'ya kadar tutacak. Yeni çalışma biçimlerine geçmek lazım. Koşarak kaçtım hep kendim.

İnsan bir zorluğu yaşamadan hani canının değerini anlayamıyor. O yüzden de ben böyle haberler görünce sizin de başınıza gelmesin diye paylaşmak istiyorum. Bağırsakla ilgili sorun yaşayanlar bilirler. Korkunç bir şeydir o. Divertikülit diye bir hastalık yaşadım ben falan filan. Ay, bayağı ızdıraplı bir şey. İkinci beyin olarak görülür ya bağırsaklar, sindirim sistemimiz. O yüzden de bağırsak florasını güçlendiren ve sindirimi kalıcı olarak düzenleyen 3 pratik alışkanlık var. Yaparsınız yapmazsınız ama ben sizinle paylaşayım buradan ki daha rahat edin diye. Sabahları lif ve probiyotik dengesini yapın diyor. Mesela kefirle çaya karışımı diyor. Ay çok romantik. Yapabilir miyiz ya? Ben şimdi sanayide çalışıyor olsam elimde lifli bir yiyecek ve çaya tohumuyla gitsem bana ne derler orada? Bunun daha romantik olmayan bir yolu yok mu yani? Tostu az kaşarlıya falan. Öyle olmuyor mu? Gün boyu çözünür ve çözülmez lif tüketir. Yani lif tüketecekmiş. Ama biz de tek tırnaklı mıyız ya? Sürekli lif yiyeceğiz çatır çutur çatır çutur. Bir de akşam yemeklerinden sonra 15 dakikalık yürüyüş molası. En yapılabiliri bu. Hakikaten de vücudun böyle bir hareket etmesi gerekiyor. Bu bağırsak florasını sağlamlaştırabilmek için.

habere konu olan arkadaşı sonuna kadar destekliyorum. Erzurum'da bir kahvehanede duvara bir afiş asılıyor. Bu afiş ne için? Bazı şartlar var. 13 tane şart sayıyor arka arkaya kahvehaneci. Ne için? Veresiye çay içebilmek için. O şartları yerine getirmeyene veresiye çay vermiyor. Mesela yanınızda ne olacakmış? Kimlik fotokopisi, en az 3 memur kefil. Bak adamın nasıl canı yandıysa, bir çay deme ya. Bütün gün oturup orada 100 tane çay içen adam var. Son 2 gün içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf. Sabıka kaydı, kişinin adına kayıtlı fatura, E sınıf ehliyet, bunu anlamadım. Maaş bordrosu, tütün ürünleri kullanmadığı gösteren sağlık raporu, ölür sağlamaz diye. Bak çok iyi değil mi? En az lisans mezuniyeti gösteren öğrenim belgesi, en az ikinci, abi sen iki yabancı dil demiş. Abi sen çayı vermek istemiyorsun ya. Yazmış ya, en sonunda da KPSS sınav sonuç belgesi ve en az 85 puan diyor. De seni son şeye kadar destekliyordum abi ama abartmışsın ya. Vermiyorum de ya. Vermiyorum de, niye zorluyorsun insanları? Çay içecekler ya.

Bir ATM'ye gidiyorsunuz, para çekeceksiniz. ATM'nin yanında bir çanta var. Neymiş bu ya falan diye bakıyorsunuz. İçerisinde 128.514 dolar var. Bu sessizlik. Bu olay Texas'ta, Amerika'da 3 Ağustos'ta yaşanıyor. Louisville diye bir kent var, orada gerçekleşiyor. Bir kuaför gidiyor bir ATM'den para çekecekken bir çantayı fark ediyor. Bir fast food zincirine ait bir logo var üzerinde. 128.514 dolar çıkıyor. Ayrıca 19 adet de çek çıkıyor çantanın içerisinden. Kafadan bir 250.000 dolar var orada. Siz şimdi bir yüzleştiniz mi kendinizle? Ben kuaförün ne yaptığını anlatacağım. Kuaför önce en yakındaki o fast food zincirine gidiyor. Para bizim değil diyorlar. Sonra polise gidiyor. Adının bile telaffuz edilmesini istemeden para sahibine iade ediliyor. Üzüldük mü? Bir kendimizle yüzleştik mi? Tamam, okey.

0: Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

bugünden itibaren geçerli olmak üzere kuyumcudan altın almak isteyenler bu belgeyi göstermek zorunda diyor. Zaten bir belge vardı gösterilen ama haber dikkat çeksin diye yazılmış. Bazı sınırlar yukarıya çekilmiş. Mesela hemen detayını verelim. Altın almaya gittiniz. Kimliği göstermek için bir sınır vardı. O sınırı dediğim gibi değiştirmişler. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Nakit, döviz ve kuyumcu işlemlerinde sınır 370 bin liraya çıkarılmış. Elektronik transferde ise 30 bin liraya çıkarılmış. Daha önce 185 bin liraymış bu sınır. 370'e yükseltilmiş. 15 bin liradan da 30 bin liraya bu elektronik sınırlamalarda yükseltme olmuş. Kimlik tespitinde zaman zaman SMS de kullanılacakmış. Eğer bu işi yapıyorsanız bize de bir ateşlersek güzel para. Haberiniz olsun yani.

böyle Amerika'daki gibi işte başka dünyanın diğer ülkelerindeki gibi seri katil yoktur değil mi? Yani var da birkaç tane, bir tane çivici hatırlıyorum mesela, manyağın biriydi. Yani ama çok yoktur. Amerika'nın falan meşhurdur. Şimdi bizde yok diye biz bir tane ithal etmişiz. Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen... Abi adam 10 kişiyi öldürmüş, nasıl 25 yılda çıkar ya? İnanılır gibi değil. Tahliye eden Moldova'da, bizde değil. Bizde olmaz öyle şey. Tahliye edilen ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen Uri Rodolov 62 yaşındaymış. Sahte kimlikle Fatih'te yakalanmış. Bak ne yapmışız? İthal etmişiz. Hiçbir eksiğimiz yok. Kiral şey, bu seri katil daha iyi.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O iş Bende devam ediyor. Son saate girdik. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir öğleden sonra diliyorum. Yemek planları yapıldı mı? Ne yiyoruz? Bize de fikir verirseniz. Biz çünkü sürekli aynı şeyi yemekten artık hakikaten gına geldi yani. Tamam, yemek demişken yemeyeceğimiz bir şeyden bahsetmek istiyorum ama yemek üzerine kurgulanmış. Bakın şöyle, Vietnam'da gece saatlerinde evlerin çevresinde ve sokaklardan binlerce kediyi çalan bir şebeke çökertildi. Kediyi niye çalıyor olabilir sokak kedisini? Aklınıza yemek dediğim için tek bir şey geldiğini düşünüyorum. Polis yaklaşık 2700 kişi kedinin çalındığı ve et olarak tüketilmek üzere restoranlara satıldığını belirtmiş. Olayda 12 kişi gözaltına aldı. O manyak mısınız lan? Tövbe tövbe, yayında böyle bir şey söylerim mi? Ben de sinirleniyorum ama ya. Ne işim var kediyle? Bu uzak doğunun normal şeyler dışında tüketmeye çalıştığı şeyler beni deli ediyor. Kedilerden 13'ü sahiplerine teslim edilmiş. Geri kalan hayvanlarsa sahiplerinin bulunması için hayvan koruma kuruluşuna bakıma verilmiş. Yani topla en azından yenmeyen kedileri. Ama acayip olan şu, 12 kişi hakkında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma yürütülüyormuş. İyi de arkadaş, bunlar insan sağlığına zararlı değil mi ya? Sadece hırsızlıkla mı ilgili soruşturma? Yiyorlarmış. Hay Allah'ım ya, tam öğle yemeği vakti. Böyle haber mi olur Tolgacığım ya diyorsunuz. Haklısınız.

Milyonlarca yıllık bir soru. İnsanlar neden aldatırlar? Bende tek bir cevabı var ama bir terapistin farklı yorumları da olmuş bu duruma. Aldatma çoğu zaman ilişkide yaşanan sorunlardan ziyade kişinin kendi içindeki tatminsizlik, özgüven eksikliği, bunun altını çizerim, veya heyecan arayışıyla bağlantılı olabiliyor demiş. Uzmanlara göre bazı durumlarda çift terapisi sadakatsizliğin ardından güvenin yeniden kurulmasına yardımcı olabiliyormuş. Partnerini aldatan kişilerin ise yaptıklarıyla yüzleşmesi ve bu deneyimden ders çıkartması önem taşıyormuş. Hayatta çıkarmazlar bak. Çok güzel, önüme çok düşüyor Instagram'da özellikle. Birine bir şey yapıyorsa size de yapacaktır. Sadece uygun zamanı ve uygun durumu bekleyerek aynı şeyi size de yapacaktır. İnsanlar değişmiyorlar bu konuda. Karakter yoksunluğuyla alakalı bence aldatmanın

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Şilay.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
0: Tolga Gündüz.

Her yıl seyahat dünyasında bir araştırma yapılıyor ve ödüller veriliyormuş. Reader's Choice Awards yalnızca favori şehirleri değil, değişen seyahat eğilimlerini de ortaya koyuyormuş bu araştırmayla. Peki ilk 20 şehir arasında kimler var? 20'yi okumayalım, canınız sıkılmasın. İlk 5'e bakalım mı? Hemen 5'e bakalım ki biz de bir övünç duyalım. Valletta Malta'dan kaç puan almış? 95.76. Roma İtalya'dan yine yüksek puan almış. 3. sırada bayrakların zamanı İstanbul var, 96.67. 2. sırada Paris var. Ya Paris nasıl hala ya? Bangkok, Tayland 1 numarada yer almış. Dünyanın en iyi şehirlerinde bu seyahat acentaları arasında yapılan araştırmada Bangkok'un puanı 97.68 olmuş. Dediğim gibi Türkiye, İstanbul Türkiye'den 3. sırada yer almış.

ben hiç anlamam da heveslisine aktaralım. Merkür Retrosu 24 Ekim'de başlıyormuş. Retro ne ki ya? Bana bunda en yakın metro var. O da sağlıklı bir ulaşım şekli. Akrep Retrosu'nda en çok zorlanacak 3 burç demişler. Ama siz anlıyorsanız anlarsınız. Akrep Burcu'nda en çok zorlanacak burçlardan birincisi haliyle akrep. Öyle yazmışlar. İkinci sırada kim var bakalım? İkizler Burcu. Üçüncü sırada da Başak Burcu. Bu retro neyse onda zorlanacaklarmış.

haberi duyunca anlayacaksınız, hastalıklı bir durum var ve hakikaten de özellikle ergen çocuklarımızın üzerinden elimizi çekmememiz lazım. Yani baskı uygulayalım anlamında sakın yanlış anlaşılmasın ama yani mutlaka ne yaptıklarına ne ettiklerine bir bakmamız lazım. Bursa'daki kadın cinayetinin ardından katil zanlısı, katil de deniyor, sosyal medyada gösterilen yakışıklı ilgisi infial yaratmış. Takipçi sayısı 24 saatte 15 katına çıkan faile duyulan bu hastalıklı ilgi dijital dünyadaki tehlikeli duyarsızlaşmaya da bir dikkat çekmiş. Hemen söyleyelim, ergen ailesinden ve toplumsal normlardan ayrışmak ister diyor psikolog Hülya Özge Şahin. Suç işlemiş ya da tehlikeli görünen kişiler ergenin gözünde toplumsal normları yıkan ve tamamen özgür olarak idealize edilen figürlere dönüşebilir. O yüzden de bu hayranlık ortaya çıkabilir. Dediğim gibi çocuklarımızın üzerinde sürekli elimizin olması gerekiyor. Bu hakikaten siz bununla yüzleşseniz de yüzleşmeseniz de hastalıklı bir durum.

bu yapay zeka işine ne kadar karşıyım biliyorsunuz. Şimdi bunu bir su işine bağlayacağım. Biliyorsunuz yayınları daha önce dinlemişseniz, Afganistan'ın başkenti Kabil 2030 yılına kadar suyu tamamen tükenen ilk modern kent olma riski altında. Modern kent derken haber burada değil. Yani 2030 yılında adam 13 kaç ne kadar kaldı? 13 yıl mı? Evet, 13 yıl sonra suları tükeniyormuş ve ilk modern kent olacaklarmış bu anlamda. Yani şuna değinmek gerekirken gerekirse dünyanın bir tarafında su iyice azalmışken suyu bu kadar çok kullanan bir teknolojik oluşuma geçmemiz beni hakikaten çıldırtıyor. Bu haber aklınızın bir köşesinde dursun. Bu bize doğru gelen bir şey çünkü. 2030 yılında Kabil, 2045 yılında başka bir yer, sonra başka bir yer. Sonra suyumuz mu yok ya? Neden? Acaba neden?

Hadi be. Yine bitti program ya. Nasıl sahte üzülüyormuş gibi yapayım? Yoruldum ya. Çalış çalış çalış bir yere kadar. Yarın yine O İş Bendeyi Süper FM'de dinlemek istiyorsanız saat 10'da Doğan Can'ın hemen ardından beni bulabilirsiniz. Keyifli 3 saatimiz geçiyor. Sizi öğle yemeğine taşırken keyif alıyorum. Belki böyle döneri böyle ısırıp da kağıdın üzerine dökerken yine arka planda belki ben açık oluyor olabilirim. Yarın dediğim gibi saat tam 10'da yine görüşeceğiz Süper FM'de ve O İş Bendeyi 3 saat boyunca sizi keyiflendirmek için yine yapacağım. Hoşça kalın.

0: Yollarda bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
0: Yeşilay.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: yangın yeri.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Türkiye'nin en etkili teknoloji ve girişimcilik konferansı Webrazi Summit 2026, 21 Ekim'de Wyndham Grand İstanbul Levent'te. Yapay zeka, büyüme stratejileri ve geleceğin iş modelleri 5 farklı salonda 70'ten fazla konuşmacıyla Webrazi Summit'te ele alınacak. Siz de yerinizi almak için Webrazi.com'u ziyaret edin. Medya sponsoru Karnaval.

0: banka.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Süper reklam. Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'da İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Bu sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Süper FM canlı yayın aracı yollarda. Doğan canlı

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Nefsi aşktan. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kodundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
8: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. İstanbul'dan Kadir ben.
1: Hoş geldin. Öğrencisin gibi hissediyorum.
2: Evet.
1: Kaça gidiyorsun Kadir'cim?
2: Liseye başlıyorum bu sene.
1: Yani sen 2011'li misin?
2: 2012
1: misin? Yani 2012'li mi doğdun be? Hoş geldin kardeşim. Ne haber? Yoldasın, okula gidiyorsun tabii şu an.
2: Evet abi.
1: Evet, peki nedir acaba senin ihtiyacın var dediğin şey?
2: Abi ben bir yandan yüzüyorum profesyonel olarak.
1: Çok güzel.
2: Geçen sene sınava hazırlanmak için yüzmeye ara vermiştim. Şimdi yüzmede tekrar antrenmanlara başladım ve Antalya'da Aralık'ta şampiyon olacak. O zaman bir madalya kazanmak, benim motivasyonum başarı oluyor genelde. Ve orada bir madalya kazanmak benim tekrardan yüzmeye bütün ilgimi verebileceğime inanıyorum. Orada
1: o zaman sıkı hazırlanman lazım. Yani benim o madalyaya ihtiyacım var diyorsun ha?
2: Evet.
1: Süper. Kaç yaşından beri yüzüyorsun?
2: 5.
1: 5 yaşından beri ama böyle artık hani stilli yüzüyorsun ve hani bu işin tekniklerine göre falan filan. Şey peki evet. Böyle suyun altından böyle o nasıl oluyor Kadir, bir anlatsana, ben onu anlayamıyorum bir türlü. Mesela izliyorum o yarışları, suyun altına girip hiçbir şekilde kulaç atmadan belli bir ivme aldıktan sonra atlıyorsunuz ya o suya, havuza atladığınızda. O evet. İvmeyi oradan alıp galiba değil mi? Böyle vücudunuzu minik minik oynatarak o kadar hızlı nasıl şöyle gidilebiliyor? Ay sesin gitti ya. Ay tam da yerinde. Kadir çekmiyor telefon. Alo, ha tamam evet.
2: Geliyor mu?
1: Evet şimdi söyle. Ha.
2: Şöyle atlarken zaten ivme almış oluyoruz. Bir de dolphin dediğimiz bir tane teknik var. Vücudumuzu ileri geri yapıyoruz böyle. Yüzerken suyun altına ilk girdiğimizde.
1: Ama dışarıdan bakınca çok belli olmuyor değil mi o hamleler?
2: Evet çok belli olmayabiliyor.
1: Böyle minik minik hareketlerle diyor. Ben her seferinde böyle şeyim yani, Allah Allah. Evet. Hadi başarılar diliyoruz. İnşallah hayalinin de ötesinde olur.
2: Yarışlara beklerim abi.
1: İnşallah. İrem yazmış, diyor ki biraz vicdansız olmaya ihtiyacım var. Biraz ama çok değil. Bu hafta yolda bulduğum 3. yaralı kuş ev hayvanat bahçesine döndü Doğancan. Evde bir de kedim var. Ben görüp alana kadar 10 tane insan görüyor ama kimseye yardım etmiyor. Fakat ben görünce dayanamıyorum, kıyamıyorum demiş. Allah razı olsun İrem, iyi yapıyorsun. Güzel bir talihe ihtiyacım var diyen toprak. Sibel Can'dan kopya aldın ha? Güzel. Ailem dahil herkes dolandırıldı. İnsanlara artık güvenmeye ihtiyacım var demiş Denizli'den Hüseyin. Çok beklersin Hüseyin. Alo.
3: Alo, merhaba Doğan Can.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: İpek'le görüşüyorsunuz.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun İpek?
3: Ankara'dan arıyorum. Şu an Keçiören'de işime doğru gidiyorum.
1: Yarın akşam geleceksin mi?
3: Evet geleceğim. Hem de annemi alıp geleceğim.
1: Ya süper, hadi bekliyorum. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
3: Ben özel bir hastanede dijital pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Gelelim gündemimize. Senin neye ihtiyacın var?
3: Ya Doğan'cığım ben öyle bir büyük bir şeyin altına girdim ki, yani ben bir sene önce falan mezun oldum. Bir iki sene önce mezun oldum.
1: Tamam.
3: Ve yeni yetmeyim. Büyük bir hastanede benim kurumsal pazarlama uzmanım gitti. Ve bütün işi bana bıraktı. Yani tamam. Şu an çok büyük bir şansa ihtiyacım var.
1: Evet yani, işte tam onu söyleyecektim. Bu güzel bir fırsat aynı zamanda senin için. Kendini gösterebilirsen evet. Belki çok daha erkenden kariyerinde güzel yollar kat edebilirsin.
3: Onun için çabalıyorum. Aynı şeyi geçen sene bir ajansta yaşadım. He. Yine böyle benim üstümdeki herkes gitti ve bütün her şey benim üstüme kaldı. He. Umarım aynı şey olur ve iyi bir yere gelirim.
1: Ama işte geçen seneki yer geçen senede kaldığına göre sonu çok da hayırlı olmamış anladığım kadarıyla.
3: Şöyle orasıyla birazcık kötü ayrıldık ama orası bana bu kapıyı açtı.
1: Evet, hayatta işte bu tecrübeler bizi bir yere taşıyor. Belki şu anda eğer bakış açın şey olsaydı, ulan bunlar benim işim mi ya, ben mi yapacağım ya falan desen mesela, bu seni bir yere taşımayacak ama bu bir fırsat. Henüz daha yeni mezun olduysan ve böyle bir sorumluluğunun bilincinde olarak bu işi yaparsan belki gerçekten dediğim gibi çok kısa sürede güzel kapılar açılır sana inşallah.
3: Umarım, umarım.
1: Ah benim akıllı kısmetli kızım. Hadi inşallah. Dua edelim senin işin gücün rast gitsin İpek'cim. Amin, hadi gelsin inşallah. Sabah enerji. Bu arada şey yazıyorlar maşallah ayağı da ne bereketliymiş. Gittiği her yerdeki herkes işten çıkıyor. Evet.
3: Yani gittiğin yeri kurutuyorsun.
1: Evet.
3: İpeğin önlenemeyen yükselişi diyorlar.
1: Maşallah. Yani senin aslında işteki başarın işinle alakalı değil. Rakipleri egale etmenle alakalı. Kız ne yapıyorsun? Masalarının altına domuz yağı mı sürdün? Ne yaptın?
3: Olabilir. Babaannemden el almış olabilirim.
1: İyi hadi gelsin enerji.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Kendimi klonlayabileceğim bir cihaza ihtiyacım var. Her işimi o çözerdi demiş Kaan. Kaan sen demek ki kendi başına yeterli kalmıyorsun ki bir tane daha mı kendinden istiyorsun? Ya da o da seninle beraber oturmaya devam ederse bari başka birini klonla. İzmir'den Serhat. Seni daha yeni tanıdığım için çok pişmanım Doğancan. İyi yayınlar demiş Serhat. Olsun çok bir şey kaybetmedin. Benim kenardaki paraya ihtiyacım var ama kenarda param yok. Ama ihtiyacı var.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var hattımızda? Alo?
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Aslı ile görüşüyorsun Doğan Can.
1: Aslı gibidir. Bu tabiri öğrendiğimde evet. Kafamda oturtmak için biraz mücadele vermiştim. Aslı gibidir.
2: Neden?
1: Çocuktum yani. Anladın mı ne dediğimi?
2: Tamam.
1: Aslı gibidir tamam. Biliyorsun değil mi?
2: Yani Aslı gibidir, gerçeği gibidir.
1: Kız kız bilmiyor. Ay adı Aslı, Aslı gibidir ne demek onu cahil.
2: Aslı gibidir yani, gerçeği gibidir. Evrak verirsen aslı gibidir. Evet.
1: Onu diyorum da işte.
2: Sensin ben cahil.
1: Aşk olsun. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın Aslı?
2: Ankara'dan arıyorum. Şu anda eşimle beraber trafikteyiz.
1: Güzel. Yarın ailecek akşam bekliyorum. Doğan geliyor musunuz?
2: Doğan Can hayranıyız. 10 yaşında bir oğlum var. He? Sabahları eşim işe bırakırken arabaya bindiği anda baba Doğan Can'ı açtıyor.
1: Oley. Yarın akşam geliyor musunuz merkez Ankara'ya?
2: İnşallah, bir şey diyemeyeceğim şimdiden.
1: Kız hani Doğan Can'a ailecek, Doğan Can'a hayranıydınız.
2: Hayranıyız canım, radyodan, Instagram'da sürekli takip ediyoruz.
1: O kadar da kendimizi yoramayacağız ha.
2: Onun yüzünden bir şey diyemem eşimin işleri dolayısıyla.
1: Anladım, iyi. Gelirseniz beklerim. Peki Aslı, neye ihtiyacın var?
2: Vallahi şu anda her gün kötü bir habere uyandığımız için evet. Sürekli problemler, sıkıntılar olduğu için insanlardan sıkıntı dinlemek değil de gülmeye ihtiyacım var ya. İnsanlarla oturduğum zaman yarım saat, bir saat neyse kimsenin derdini dinlemek istemiyorum açıkçası. Gülelim, kaynatalım, bitsin gitsin. Zaten herkesin derdi sıkıntısı kendine yetiyor.
1: Doğru.
2: Gülmeye ihtiyacımız var yani.
1: Bu şimdi böyle çok yakınındaki dostlarınla dertleşmekten bahsetmiyorsun. Günlük sohbetlerde
2: tabii, tabii
1: herkesin
2: ki.
1: Böyle...
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Ama yani bir yandan da bakınca gerçekten mutsuz olmak için de çok fazla sebep olduğu gibi mutlu olmak için de yani haklı gerekçelerimiz
2: aynen
1: var.
2: Öyle.
1: Onlara tutunmak durumundayız yoksa gerçekten... Ya hep birlikte kafayı yiyeceğiz ya da zaten yedik.
2: Aynen.
1: Hepimiz yediğimiz için farkında da olmayabiliriz.
2: Aynen öyle valla. Evet. Yani zaten sıkıntı bitmiyor. Yani hayatta sıkıntı olduğu için bitmiyor. Ama ona bir saat bir ara verirsen hiç olmazsa bir enerji yüklemesi oluşuyor. Yani güldüğümüz zaman bir motive oluyoruz. O yüzden... Gerçekten dediğim gibi yakınlarımız...
1: Bunu şöyle bağlaman lazım. O yüzden sen iyi ki varsın Doğan Can.
2: İyi ki varsın Doğan Can.
1: Sağ ol canım. Menfaat ilişkisi içermeyen arkadaşlıklara ihtiyacım var diyen sevgili Ali Oğuzhan, günaydın. Dünyada birçok şey olup biterken hayatında hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir sıkıntı yaşamamış gibi hayatına devam eden insanların gücüne ihtiyacım var, psikolojisine ihtiyacım var, parasına ihtiyacım var. Bir de hayatımda o da fon mağduruymuş. O paranın bana geri verilmesine ihtiyacım var demiş Mihriban. Allah kolaylık versin vallahi ya. Bu konuyla alakalı çok büyük mağduriyetler yaşayanlar var. Binlerce mağduriyet yaşayan varken bir yandan da kendine hak görenler var. Yunus Emre yazmış, diyor ki ben 91 doğumluyum. 20 sene önceki samimiyete ve doğallığa ihtiyacım var demiş. Evet, ama şeyi düşünüyorum bir yandan da, acaba bundan 20 sene sonra da bugünler özlenecek mi? Öyle olacaktır illaki. Çünkü her dönemin yaşı ilerleyenleri kendi gençliğiyle alakalı böyle türlü atıfta bulunduğu hikayeler anlatır ya. İşte bizim çocukluğumuzda, bizim gençliğimizde şöyleydi böyle. Bunu ne bileyim babalarımızda, dedelerimizde, belki onların da babaları hep böyle geçmişe dair özlemin aslında sebeplerinden biri de işte o dönemki kendi hali, o dönemki işte şu andaki o yoğun sorumluluğun olmadığı, sıkıntıların olmadığı zamanda. Çünkü çocuk olunca insan tabii ki herkes için aynı durum geçerli olmayabilir. Çok travmatik çocukluk geçirenlerimiz de elbette vardır ama genel olarak baktığımızda ortalama ve rutin devam eden bir hayata sahip olan bir ailenin çocuğu. Hani çocukken ne yapar? oyun oynar, okuluna gider, değil mi? Hani sevdikleriyle, kuzenleriyle, komşu çocuklarıyla hani böyle vakit geçirir ama bir yerden sonra artık o mesuliyet, sorumluluk vesaire insanın üzerine bir görev haline gelmeye başlayınca artık içinden geçenlerle ağzından çıkanların bir olduğu insanlara ihtiyacımız var demiş Samet. Buradayım Samet. Merhaba. Ama bazen keşke her içimden geçeni de ağzımdan çıkarmasam değil mi? Alo. Alo. Alo. Düştü. Diğer telefonumuzu alalım hemen. Bu sabah şuna şuna şuna ihtiyacım var diyebileceğimiz şeylerden konuşuyoruz. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın.
3: Doğancan merhaba, günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Elif ben.
1: Elif, hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım.
3: Kulağımı alayım ama benim kızım seni istiyor Doğancan. Ben onun için aradım seni. Ben önce bir nasihatimi öğüdümü verip sonra kızıma vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Kime sordun?
3: Kendime. Şimdi onun yüzünden arıyorum. Ben daha önce seninle konuşmuştum. Ama evet, şu an onun ısrarlarıyla seni arıyorum.
1: Tamam, hadi ver, direkt onunla hiç uzatmayalım. Ver telefonu ona.
3: Merhaba.
1: Merhaba. Adın ne?
3: Hazal.
1: Hazal, çok güzelmiş ismin. Kaç yaşındasın?
3: 7.
1: Oo, artık kocaman olmuşsun sen Hazal. 1'e mi gidiyorsun, 2'ye mi?
3: 2.
1: Nasıl? Okulunu seviyor musun?
3: Evet.
1: Okuldaki en yakın arkadaşının adı ne?
3: Amine Şifa.
1: He, anlamadım. Neden en çok onu seviyorsun peki?
3: Çünkü her yardımın istediğinde yanımda oluyor. Ya. Diğer arkadaşlarım olmuyor.
1: Demek ki o da seni çok sevdiği için sen onu seviyorsun, doğru mu?
3: Evet.
1: Ne güzel, arkadaşınız hep böyle devam etsin. Peki var mı söylemek istediğin bir şey Hazal'cığım?
3: Herkese günaydın.
1: LGS'nin cevap anahtarına ihtiyacım var demiş Senem. Önce kızın anasıyla konuşmadan kapatman peki yazmış biri. O dedi ya zaten ben konuşmayacağım kız bunu. Yüzüne mi kapattım? İyi, has ettim o zaman. Alo.
4: Alo.
1: Al işte. Günaydın.
4: Günaydın.
1: Ne haber, adın ne?
4: Şevval Leyla, 11 yaşındayım.
1: Hoş geldin Şevval Leyla. Nereden arıyorsun? Hangi şehirdesin?
4: Bursa'dan arıyorum. Benim ihtiyacım olan şey okulların tatil olması.
1: Kız daha yeni açıldı. Olmaz Şevval'cim. Şu an en keyifli zamandasın zaten. Niye okulları kapatsınlar hemen? He? Şevval, Bursa'nın bir tane türküsü var, sen onu biliyor musun? Bursa'nın ufak tefek, biliyor musun?
4: Biliyorum.
1: Hadi biraz söyle bakayım, nasıl söylüyorsun, bence bilmiyorsun.
4: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. O yârimin kaşları.
1: Aferin, çok güzel okudun ha. Tebrik ediyorum seni. Gel bir de öpeyim. İyi, hadi sabah enerjimizi de yolla.
4: Günaydın.
1: Günaydın. Evet. Anaokula açacağım artık. Bari ben bunu ticarete dökeyim. Arkadaşlar 10 dakika sonra ders başlıyor. Rahat olun. Rahat olun. Bu arada bir sürü mesaj geliyor. Oha, çok iyi okudu ha diye. Değil mi? Vallahi helal olsun.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Günsel'i ben.
1: Gün?
2: Günsel'i.
1: Günsel. Tamam kız, tamam. Günsel'i. Kaç yaşındasın sorması ayıp.
2: 42.
1: O zaman bu çaldığım şarkı tam senin böyle genç kızlık dönemlerinden değil mi?
2: Evet. Bayağı.
1: Kim dinler, kimi dinlerdin en çok böyle 90'ların sonlarında falan filan?
2: Daha çok... Arabesk diyeyim ben sana.
1: Kim ama mesela şimdi bu tayfadan?
2: İbrahim Tatlıses. Benim daha eskiler yani. Müslüm Gürses.
1: Müslüm babalar falan, güzel. Evet, peki evet. Günsel'i, senin neye ihtiyacın var?
2: Benim değil de ben şunu istiyorum. Biraz önce de seni dinlerken senden çok ben geriliyorum. Proteine ihtiyacımız var diye düşünüyorum ülke olarak.
1: Evet.
2: Genel. Yani çok sabırlı bir insansın gerçekten. Hani bunu hani kimseyi kırmadan, incitmeden anlatmaya çalışıyorsun. Hani radyo programı yapıyorsun. Hani çocuklar okulda olsun. Hani daha çok yetişkinler bağlansın demek istiyorsun ama ısrarla neden o çocuklar bağlanıyor ben anlamıyorum.
1: Şöyle şimdi, evet, konuştuğumuz konular çok yüksek oranla yetişkinlerin sohbetine dahil olabileceği konular olmakla beraber, çocuklar da, ben şimdi böyle garip garip çizgi film karakteri gibi sesler çıkarıyorum ya, seviyorlar. Onlar da dahil olmak istiyorlar. Onlar için bu böyle çok keyifli bir anı oluyor. O yüzden orada da çok bir şey demek istemiyorum. Benim tek sıkıntıda olduğum şey şu. Çocuk eğer konuşmak istemiyorsa, ana baba bak o bağlandı, sen de bağlan diye. Çocuğun aslında öyle bir şey yok ama zorla mesela yayına iteklenen çocuklar da var. Hani bak mesela bir iki tane çocuğumuz bağlandı, tatlı tatlı ne güzel türkü okudu falan.
2: Evet, güzel de söyledi. Ben de Bursa'dan arıyorum.
1: Evet yani, ama yani heves olmayan çocukları da bazen ana baba yayına bağlanma konusunda teşvik ediyor. Onu yapmayın bari en azından. Mesele bu.
2: Sen de bunu hani anlatmaya çalışıyorsun ama daha mı net söylesen?
1: Kız, buna gelene kadar millet neleri anlamıyor? Bu ne yani? Sanki ne olmuş? Bırak, boş ver. Allah başka dert vermesin yani. Günsel'i.
2: Amin, amin, amin. Bir esnaf olarak yani iletişim sorunu ülkecek ciddi bir sıkıntı bizim için.
1: Evet. Ne iş yapıyorsun?
2: Benim dükkanımın çiçekçiyim ben Bursa'da.
1: Hadi ya.
2: Evet.
1: İyi,
2: benim
1: güzel.
2: Dükkanımın ismi Firdevs. Benim ismim Günsel'i. 10 yıl oldu dükkan açalı.
1: Reklamı da yaptı. Evet.
2: Tabii ki yapacağım.
1: Herhalde.
2: Müşteri içeriye giriyor. Firdevs abla kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Benim ismim Günsel'i. Firdevs dükkanımın ismi diyorum.
1: Neden peki Firdevs koydun?
2: Firdevs rahmetli kayınvalidemin ismi.
1: Onu yaşatıyorsun. Güzel. Firdevs. Ya, güzel de.
2: Tam benim dükkanımı açacağım Arife'de vefat etmişti. Bir de cennet bahçesi demek yani.
1: Güzel.
2: Güzel de bir kadındı. Bir Osmanlı kadını derler ya eskiler, atalar. Öyle bir kadındı. İsmi yaşasın istedim en azından.
1: Güzelmiş. Peki sağ olasın Firdevs. Ay Günsel'i. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Sakarya'ya gitmek için yola çıktım İstanbul'dan. Vallahi İstanbul'un bu trafiğinden kurtulmak için uçan arabalara ihtiyacımız var artık diye. Ecem, İrem, Yusuf ve Batuhan. Günaydın arkadaşlar. İyi yolculuklar. Çıkacaktır ama biliyorsunuz değil mi? Yani çok da uzak olmayan bir tarihte. Yani 2-3 sene sonra değil de ben ne bileyim böyle 20 sene sonra falan bunlar olacak bence. Şu an kullandığımız, hayatımızın çok içinde olan birçok teknoloji bile bundan 15-20 sene önce çok büyük bir hayaldi. Değil mi? Yani hep aynı örneği veriyorum da şu cep telefonları, görüntülü konuşma, işte telefonların video çekmesi, fotoğraf çekmesi, bunlar bir milat. Biz bu tam geçiş dönemine tanıklık ettik ki her dönemin kendi içinde böyle farklılıkları var elbet ama yani bu çok majör, çok böyle elle tutulur bir değişiklik. Eskiden benim mesela çocukluğumda herkes mesela düşünsün şu cep telefonuyla halledebildiğimiz şeyler ne? Eskiden ışıldak vardı, fener vardı. Onu kullanıyorduk. Şimdi telefonun ışığını kullanıyorsun. Eskiden radyo cihazı vardı. Şimdi buradan müzik dinliyorsun. Walkman vardı. İhtiyaç duymuyorsun. Eskiden bir şey izlemek istiyorsan televizyondan, tüplü televizyondan izliyordun. Şimdi şu elindeki telefonla herkes yolda istediğini izliyor. Metrobüste bak, herkesin elinde telefon. Telefondan bir şey izleyebileceğimiz döneme, tam o geçiş dönemine denk geldiğim için ben bunun ne kadar enteresan olduğunu biliyorum. Yani o tuşlu telefonlardan bu elmalı telefonlara, akıllı telefonlara geçiş döneminde Hatırlıyorum mesela böyle otobüste yeni yeni birileri almaya başlamış. Bakıyorsun böyle, o da böyle hava cıva yapacak ya tabii, ortalık yerde açıyor. Bir şey izliyor telefondan herkes. Nasıl? Allah Allah. Hani bu şey var ya şimdi, YouTuberlar Hindistan'a falan gidiyor. Günah, onlar öyle bir şey görmemiş ya, hala çok böyle bilmem kaç sene öncesinin şartlarında yaşayan insanlar. Oradakiler böyle bakıyor her şeye meraklı meraklı. Ha, 20 sene önce hepimiz öyle bakıyorduk her şeye. Ne bileyim, banka uygulaması telefonda, hesap makinen telefonda, fotoğraf albümün telefonda, artık bastırmıyorsun. Marketin telefonda. Başka? Yani olmaması gereken şeylerin de telefonda. O yüzden yani bu uçan araba falan bana hayal gelmiyor artık. Ama bir şeyi yapamazlar herhalde ya, hologram. Bir yer hologram, yani şöyle yapamazlar. Işınlanma anlamında söylüyorum. Hologram yapılır. Onda bir şey yok. Onu ne, onu ben de yaparım. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, günaydın. Ben Dilek.
1: Dilek, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Merhaba, Hollanda'dan arıyordum.
1: Güzel. Konuştuk mu daha önce yayında?
2: Konuşmadık. Birkaç kere aradım ama hiç beklemiyordum.
1: Kısmet bugün yani. Eymiş. Hoş geldin. Evet. Orada mı doğdun büyüdün Dilek?
2: Evet, burada doğdum büyüdüm.
1: Neredesin Hollanda'da? Çok yazan var çünkü.
2: Tilburg'dan.
1: Ne demeyeyim ben.
2: Breda, Eindhoven'a falan yakın.
1: Eindhoven'a yakın. Evet. Güzel.
2: Evet, oraya yakın. Evet.
1: Ne yapıyorsun? Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: Vallahi ev hanımıyım. Bir şey yapmıyorum. Çalışmıyorum yani, evdeyim. Şimdi tam spora gelmişsin zaten, dedim düşmezse hemen içeri gireceğim.
1: Bana nasıl denk geldin peki? Nasıl keşfettin? Sonuçta hani orada frekanstan değil, internetten dinliyorsun.
2: Vallahi ben 16 yaşından beri işe giderken, okula giderken, staja giderken, her zaman mesela burada hani bir Türkiye özlemi olduğu için her zaman bir Türkiye Türk radyosu dinliyoruz burada. Şimdi mesela okula giderken çocuklarım açarım radyoyu. Tam Türkçeyi anlamasalar da hani gülen bir tane adam var diyorlar.
1: Bana mı diyorlar?
2: Onu açar mısın? Evet.
1: Neden Türkçe tam anlamıyorlar? Orada şey... Türkçe konuşmuyor musunuz çocukların
2: ama,
1: yanında?
2: Evet, konuşuyoruz ama siz biraz hızlı konuştuğunuz için, bir de gündelik hani normal basit şeyler konuşmadığımız için, yani siz basit şeyler konuşmadığınız için tam hemen takip edemiyorlar yani.
1: Yetişsinler o
2: zaman. Ama biraz
1: zaman.
2: Böyle gülmeniz bile hoşlarına gidiyor.
1: Ne güzel Dilek. Vallahi bunu çok fazla duyuyorum. Yurt dışında yaşayan Türkler, sadece Avrupa'da değil, dünyanın öbür ucundan mesajlar geliyor. İşte Amerika'dayım, Japonya'dayım, Kore'deyim diye mesajlar da görüyorum bazen. Arkadaşlık yapıyoruz size işte, ne güzel. Peki.
2: Evet, bir enerji veriyor.
1: Ne mutlu. Nedir acaba ihtiyacım var dediğin şey?
2: Daha fit olmak.
1: Daha fit olmaya. Kaç kilo fazlan var?
2: Fazlamız yok Allah'a şükür.
1: Fazlan yok.
2: Ama yani sporu daha düzenli yapmak istiyorum mesela. Hani şimdi diyebilirim zengin olmak istiyorum, şunu olmak istiyorum. Hani olmayacak şeyler söylemem. Normal hani herkesin basit ulaşabileceği bir şey yani fit olmak.
1: Evet, Allah başka dert vermesin bacım, evet. Olursun inşallah. Peki, hadi gelsin sabah enerjimizde.
2: Tamam, günaydın.
1: Hayır, guten morgen.
2: Guten morgen.
0: Bu sabah Doğan

0: 60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Beydüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak.

0: Maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatçı Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini...